0: Senle yaşadığım o yılları hiç yaşanmamışsın. Yaşadığımız o büyük aşkı bir rüya, bir masalmış, bir yalanmış say. Seni ne kadar çok sevdiğimi bilirsin.
1: Hiç sevmedim say.
0: Ben seni unuttum. Benden ayrılıp da gittiğin o gün. Gittiğin o gün.

sevgili epikomiklar. Lokalimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programıma başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Mutlu bir gecenin başlangıcında tüm çiftleri dans.

Kanını içsem doymam demişsin. Kansız dediğimde zoruna gitmeyecekti. Beni bir kansıza yandı sananlar, acıyı ne bilir ki, yanmayı ne bilsin. Oysa ben ve sen sorgudayken tek kelime etmedim idama gidersin diye. Bugün celladım oldun, teşekkürün bu muydu? Ser verip de sır vermeyen bir sevgiliyken bugün bülbül kesilmiş şakır olmuşsun. Susamaz mıydın? Yaşandı gitti, bir girdap gibi yutamaz mıydın? İhanete de ihanet edenler gelir. Ama bize ne faydası var? Son bulursa bendeki aşkın, 40 satırla doğransa başın, bize ne faydası var? Bitti dediler daha bitmeden. Önce sen inandın haylazca gönül. Bu aşka göz değdirenler, ahım sizi de tutar, kınanız

sen canımsın, canımsın. Damarımda akan kanımsın. Sensizlik dünde kaldı. Bugünüm yarınımsın. Bugünüm yarınımsın. Bu bendeki sen hep yaşayacak. Senin sevginle dolup taşıyacak. İnan senden başkası hiç olmayacak. Ben sende tattım aşkı sevdayı. Senden anladım bir tek kalmayı. Birini sevip onun olmayı. Birini sevip onun olmayı. Senden

belki de alayacağım bir köşeri. Sancılar tuttuğunda yüreğimde, hasretin üstüne çizik çekeceğim. Ama seni unutmayacağım. Senden başkasını zaten sevemeyeceğim. Sen benim ilk göz ağrım, sen benim ilk sevdam. Senin yüreğimdeki yerin hiç solmayacak. Fırtınalar kopacak, yağmur yağacak. Ama senden başkası olmayacak.

gönlüm. Ondan sana hayır yok. Yüreğimde derdim çok. Değer mi bir kitapsız uğruna? Değer mi bir vicdan?

Ağzımla her dem seni içtim su yaran. Aşk beni bekledi, ben aşkı. Gel bul dedim, bulmadı. Şimdi senden kalan her şeyi bir eskiciye sattım. Aşkı eskici sanmıştım. Eskici aldırmadı. Ben yandım, aldırmadı. Yandım, denize düştüm. Buhar olup göğe karıştım. Damla oldum, gözlerine düştüm.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağanı. Kuşadası Şubesi Ender Ağanı.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz, özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde, evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 49 77. Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efeler, Aydın. İletişim 0531 964 9026. Nurdan Kuaför Makeup, 25 yıllık deneyim, profesyonel dokunuş ve kusursuz güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada: Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres: Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağanı. Kuşadası Şubesi, Ender Ağanı.
2: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.

0: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik MaxiFit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
1: IFM Reklam.

Herkese günaydın. Bugün 13 Ağustos Perşembe, 100.5 AFM Didar'la Günaydın programındasınız. Bugünkü konumuz geç kalmıştık. Geçen programda biraz cesareti hazır olmadan başlamayı konuştuk.

Evet, bugünkü konumuz geç kalmak ya da geç kaldım zannetmek. Bu cümle aslında çok kısa ama valizi ağır. İçinde yapılmamış yolculuklar var, söylenmemiş sözler, başlanmamış işler, giyilmeyi bekleyen güzel kıyafetler. Hani bazı evlerde misafir için ayrılmış bir havlu vardır ve ev halkı 20 yıldır o havluya bir türlü dokunmaz. Bazen kendimize ayırdığımız hayatta da o misafir havlusu gibi çok güzel, tertemiz ama kullanmadığımız bir yerden geçip gidiyor.

IFM Denge Radyo'dasınız. 0532 686 78 37 WhatsApp numaramıza geç kalmakla ilgili söyleyecekleriniz varsa ben buradayım, okumaya hazırım. Evet, ben her şeyi bırakın, daha yerleşin, organik beslenin demeyeceğim. O kadar ütopik olmayacağım. Çünkü herkesin yaşam standartlarının, yaşam şartlarının bir anda bunları yapmaya müsait olmadığının farkındayım. Ama bazen de çok müsait olduğumuz halde kendimizi kandırdığımız bir yerler mutlaka var diye düşünüyorum. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Mesajlarını bekliyorum.

Evet, konumuz geç kalmış hissi. Geç kalmış olmakla bitmiş olmak aynı şey değil. Bunu kaçırıyoruz. Belki bir treni kaçırmış olabiliriz ama hayat tek peronlu küçük bir istasyondan ibaret değil. Bazen kaçırdığımız tren bizi hiç istemediğimiz yerlere bile götürür. Oysa biz insanoğlu çok değişik bakıyoruz dünyaya. Mesela gelecekle ilgili beni çok mutlu edebilecek ihtimalleri düşünürken cimri ama geçmiş bir trenin arkasından bakarken o hayalin, o trenin çok güzel şeyler getireceğine dair inanılmaz bonkör davranıyoruz. Oysa bu işte bence bir yanlışlık var. WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyorum. Numaramızı tekrar hatırlatayım. 0532 686 78 37. Evet, IFM 100.5'tesiniz. Konumuz geç kalmıştık hissi.

size garip geliyor mu? Sanki insan doğduğu anda elinde görünmez bir ajandayla doğuyor. Şu yaşta okul, şu yaşta evlilik, iş, şu yaşta terfi almalısın. Hep sürekli etrafımızdaki insanların takviminde yaşıyoruz hissi sizde de var mı? Peki sizin takviminiz nasıl? Ailenin yazdığı, çevrenin yazdığı, belki komşu kızının başarıyla büyük ya da küçük puntularla yazılmış madde madde yapılacaklar listesi. Peki sen bu listenin neresindesin?

Evet. İlk mesajımız Filiz Hanım'dan. Demiş ki yıllarca çocuklar büyüsün dedim. Şimdi çocuklar büyüdü ve ben bahanemi kaybettim. Şimdi de oturdum. Ne yapacağımı bulmaya çalışıyorum. Ama çok da umutlu değilim. İşte bulduğumuz bahanelerin bir gün tükeneceğinin farkında değiliz. Ya da belki onların peşinden çok fazla koşturuyoruz ama inanın bütün bahanelerin ortasında yapmak istediğiniz şeyler için ayırabileceğiniz bir zaman mutlaka var. Yeter ki gerçekten isteyin ve bu illüzyonun içinden çıkın.

Ali Bey'den gelen mesaj şöyle. Ben kendime geç kaldım. Kendime giden yolu hiçbir zaman bulamadım. Diğer her şey yerini buluyor da kendine geç kalmanın çaresi yok demiş. Hiçbir şey için geç kalmış sayılmazsınız. 1-0'dan büyüktür ve zararın neresinden dönsek kârdır. Bugünden itibaren kendinizle baş başa şahane bir hayat kurmak için küçük adımlar atabiliriz.

0: Ay FM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan.

0: Kurumlar Mahallesi Aydın Çin'e.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı, Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güvenilirliği

0: İçine Aydın. Telefon 0546 222 2013, iş telefonu 0256 711 47 34.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar İçi, Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
3: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çine. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
4: IFM Reklam.

95.5 AFM'desiniz. Bugünkü konumuz geç kalmışlık hissi. Bizim topraklarımızda büyütülürken genellikle ve özellikle kadınlara kendini sona bırakmak neredeyse bir meziyet gibi öğretiliyor. Herkes yesin, o sonra yer. Herkes rahat etsin, o bir şekilde idare eder. Herkesin doğum gününü bilsin ama onunkine gelince belki de hatırlanmasın. Ve işin en acı tarafı, bir gün biri dönüp de o kadına sen ne istiyorsun diye sorduğunda gerçekten o sorunun cevabını vermekte çok zorlanır. Ben fedakarlığı asla küçümsemiyorum. Sevdiğimiz insanlar için emek vermek en güzel yanlarımızdan bir tanesi. Ama vermekle almak arasında bir denge kurmayı nedense beceremiyoruz. Sanki bu sürekli fedakarlık yapmak daha çok sevilmemize, daha çok görülmemize yardım edecekmiş gibi geliyor. Ama unutmamamız gereken bir şey var ki her şeyin fazlası bir süre sonra değersizleşiyor. O yüzden belki de direksiyona geçmenin tam zamanı. Sen ne istiyorsun?

100.5 AFM'desiniz. Bugünkü konuğumuz geç kalmıştık hissi. Peki soruyorum. Senin kendini ertelemek için bulduğun o kibar bahane ne? WhatsApp hattımız 0532 686 7837. Ben mesajlarınızı okumak için buradayım.

Mesajımın ilki şu: kendi işimi kurmak istiyorum. Sürekli biraz daha para biriktirmem gerektiğini söylüyorum ama içindeki korkum başarısız olmak demiş Emre. Başarısız olmak bir ihtimal ama şu an içinde bulunduğun koşullar seni mutsuz ediyorsa inan bana denemeye değer. Bu kibar bahaneyi bir tarafa bırakmanın bence tam zamanı.

demiş ki aslında yabancı dil öğrenmeye başlamayı çok istiyorum. Vaktim olmadığını söyleyip duruyorum ama her akşam saatlerce telefona bakıyorum. İşte şahane bir itiraf.

0: yaşadık.
1: Bir de yeni bir şeye başlamak için en kibar bahanelerimizden bir tanesi bu yaştan sonra demek. Çünkü kaybedecek bir itibarımız olduğunu düşünürüz. Çocukken düşüp kalkmak normaldir ama yetişkin düştüğünde önce etrafa bakar, gören oldu mu diye. Acısı ikinci sırada kalır. Fakat acemiliği göze almadan yeni bir hayat alanı açılmıyor.

Ya belli bir yaştan sonra ustalığı bırakıp yeniden öğrenci olmaktan korkuyoruz. Mesela telefonlarımıza gelen güncellemelerde bile eski hali daha iyiydi dediğimiz çok oluyor. Aynı şeyden sıkılıyoruz, değişince de eski şeyi özlüyoruz ve insan olmanın en büyük ironisi bu galiba.

mesele gerçekten ne kadar ömrünün kaldığı mı, yoksa kalan zamanınla nasıl bir ilişki kurduğun mu? Ya düşünsenize, bugün bir şeye başlıyorsunuz ve bundan 2 sene sonra o başladığınız şeyle ilgili 2 yıllık bir deneyiminiz oluyor. Ama eğer başlamazsanız 2 yıl sonra hala kocaman bir keşkeyle hayatınıza devam ediyorsunuz.

ki kendime ayıracağım zamanı hep bütün işler bittikten sonraya bırakıyorum ama işler hiçbir zaman bitmediği için sıra bana asla gelmiyor.

gelen bir dinleyicimiz. Boşanmayı uzun zamandır düşünüyorum. Çocuklar etkilenmesin diyerek yıllardır erteliyorum fakat evdeki mutsuzluktan zaten etkilendiklerini de görüyorum. Hep bir geç kalmışlık hissi. Zor bir durum. Bunun kararını vermek çok zor olabilir. Ama inanın bana, verdiğiniz net bir karar böyle arafta kalmış bir ilişkiden çok daha fayda getirir ailenize. Hakkınızda hayırlısı olsun.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efe

0: YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
1: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
2: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
3: IFM Reklam.
4: %100.5 IFM'desiniz ve bugünkü konumuz geç kalmışlık hissi. Size bir şey sormak istiyorum. Çok eski zamanlarda istediğiniz, hayalini kurduğunuz bir şeyi belli bir yaştan sonra yaptığınızda sırf o yaşta olmadığınız için o istek değersiz hale mi geliyor? Bence öyle olmamalı. Bunun değeri yaşla biçilmemeli ve yapılan araştırmalar göstermiş ki insanların en verimli çağları aslında 40-45 yaştan sonra başlıyor. Aslında düşününce çok mantıklı. Çünkü artık hayattan ne istediğimizi, ne istemediğimizi biliyoruz. Nerede duracağımızı biliyoruz. Daha çok tecrübemiz var ve belki de hata yapma payımız azalıyor. Hata yaparız, insanız. Ben buna da çok okeyim. Bundan bu kadar korkmak bana doğru gelmiyor. Çünkü her korktuğumuz şey bize boşa geçen zamandan başka hiçbir şey bırakmıyor.

0: aldığını düşündüğün şeylerle ilgili sana 3 tane soru soracağım.
1: 1.
0: Ne zamandır sonra dediğin şey ne? Bunu biraz düşün. Neye sonra deyip duruyorsun son zamanlarda? 2. Bunu yapmanı gerçekten engelleyen koşul ne? Belki de asıl soru seni korkutan ihtimal ne? 3.'sü de ben bunun için bir adım atacak olsaydım bu ilk adım ne olurdu? Maalesef kitap yazmak istiyor olduğunuzu düşünelim. İlk adım yayın eviyle sözleşme yapmak değil. Sen her gün o bilgisayarın başına oturup birkaç cümle de yazıyor olsan bu bir başlangıçtır. İşte en büyük düşmanımız biziz gerçekten. O kadar küçümsüyoruz ki ve o kadar çok sonuna odaklanıyoruz ki zannediyoruz ki her şey o sondaki haliyle başlıyor ama değil. O bir yolculuk. O sona gidebilmek için, o yolculuğa başlamak için bir adım atmamız lazım. Bugün bu 3 soruya cevap ver ve kendini belki de bir yazar olarak hayal etmen lazım. Öyle olsaydı nasıl hissederdin ve bunun için bugün adım atmaya sence değmez mi?

Belki bir aşk şarkısıydı ama bana kaybettiğim babamı hatırlatan bir şarkı. İşte insan zihni böyle, dinlediğin şeyin bir başka anlamı olduğunu düşünemiyor olabiliriz. Bu insanın en büyük yanılgılarından bir tanesi. Başkalarının takviminde yaşamaktan bahsettik. Kendine dönmenin her şeyi terk etmek olmadığından bahsettik. Evet, bazı şeylere geç kaldık, bazı yollar kapandı ama hayatın her zaman açtığı başka bir kapı var. Yeter ki gerçekten o yolda yürümeye gönlünüz olsun. Geç kalmışlık hissini taşımaktan daha kolay olduğunu düşünüyorum. Dün için ağlarken bugünü de bekleme salonuna alıyoruz gibi geliyor bana.

Bugün 13 Ağustos Perşembe, yavaş yavaş yayınımızın sonuna geliyoruz. Günümüzün konusu geç kalmışlık hissiydi. Ben konuyu kapatırken, programı kapatırken sana bir tek soru bırakmak istiyorum ve sonra müziğe bırakıyorum. Eğer kimse seni yargılamayacak olsaydı bugün neye başlardın? Bence arkasından gidilecek bir cevap gelir. Kendinize çok iyi bakın, IFM'de kalın.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
3: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
1: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
4: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınızda yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güveni

0: İş telefonu 0256 711 47 34.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Ev'i gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar İçi, Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
4: IFM Reklam.

0: IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efeler, Aydın. İletişim 0531 964 9026. Nurdan Kuaför Make-up, 25 yıllık deneyim, profesyonel dokunuş ve kusursuz güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada: Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres: Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Aydın'da konforun adresi: Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz

0: Öyle. 615 litrelik arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
1: IFM Reklam.

0: Hay FM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta el-

0: adresi Aydın Çin'e.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
4: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın.

0: Adres: Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
1: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel, fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
2: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınızda yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güveni

0: 0393 iş telefonu 0256 711 47 34.
1: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efe.

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi.

0: Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
6: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
4: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınızda yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güven...

0: İçine Aydın. Telefon 0546 222 2013, iş telefonu 0256 711 47 34.
1: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
3: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
4: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan SkyStar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
6: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik MaxiFit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
5: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son.
7: Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
8: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 05.

0: adresi Aydın Çin'e.
1: NY Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507-807-9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
4: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınızda yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güveni

0: Çin'e aydın. Telefon 0546 222 2013, iş telefonu 0256 711 47 34.
1: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi. Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
2: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
3: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544-367-8436.
3: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
4: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
7: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz.
6: Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
8: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 05

0: içine.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çine. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN Yetkili Servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güvenilir

0: 3, iş telefonu 0256 711 47 34.
1: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel, fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
2: IFM Reklam.

0: IFM Reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efeler, Aydın. İletişim 0531 964 9026. Nurdan Kuaför Makeup, 25 yıllık deneyim, profesyonel dokunuş ve kusursuz güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada: Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres: Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
3: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
4: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın, kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı, 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: Aydın'da konforun adresi: Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
7: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: NY Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
4: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
5: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve

0: 0213, iş telefonu 0256 711 47 34.
1: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel, fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi. Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: sonsuz güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
5: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler Aydın. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son.
7: WaterBest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. WaterBest 0533 148 6909 WaterBest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
8: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 05

0: adresi Aydın Çin'e.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
4: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Durumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
5: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güvenilir

0: 0533 iş telefonu 0256 711 47 34.
1: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi. Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
0: IFM Reklam.
2: Sevda güneşi batarken

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, F

0: Sonsuz güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
6: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik MaxiFit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
5: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son.
6: Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
7: IFM Reklam.

0: çok. Ay efem reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 05

0: içine.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
3: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar İçi, Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: IFM Reklam.

0: bırakın sabredeyim.
1: IFM Reklam.
2: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efeler, Aydın. İletişim 0531 964 9026. Nurdan Kuaför Makeup, 25 yıllık deneyim, profesyonel dokunuş ve kusursuz güzellik için doğru adres.
3: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada: Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres: Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
4: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir, doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
5: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
6: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
7: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, Sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
0: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
8: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
1: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
4: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Durumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
5: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güveni

0: 0533 iş telefonu 0256 711 47 34.
1: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi. Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

0: Aydın'ın Çin ilçesinde Kuruköy Mahallesi Asar Çakma mevkiinde çıkan orman yangını havadan yapılan yoğun müdahalenin ardından kontrol altına alındı.
1: Ethem abi nereden geldin?
2: Uvacık Mahallesi.
1: Yangına mı geldin?
2: Evet, yangına geldim.
1: Kendi yardım. Ekipmanın mı?
2: Yok, ormana ait, köyde duruyor da onu aldım geldim hemen. Ben yarım saat geçti yol, ileride bekledik biraz. Buradan buraya gidin dediler, buradan yangın bölgesine geldik işte.
1: Peki durumu nasıl görüyorsun sence şu an?
2: Bilmiyorum, hiçbir şey görmedim daha. Haberim yok. Elimizden geleni yapacağız.
0: Yangına 8 helikopter ve 4 yangın söndürme uçağıyla müdahale edilirken bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor.
3: Tamam.
0: Çine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Edinilen bilgilere göre Kuruköy Mahallesi Asar Çakma mevkiinde saat 15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Orman yangınına havadan yoğun müdahale gerçekleştirildi. Alevlerin yayılmasının önüne geçmek ve yangını kontrol altına almak amacıyla bölgeye 8 helikopter ve 4 yangın söndürme uçağı yönlendirildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Olası yeniden alevlenmelerin önüne geçmek amacıyla soğutma çalışması başlatıldı. Aydın'ın Kuyucak ilçesinde dün Gencerli mevkisinde başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi gece boyunca sürdü. Zorlu arazi koşulları ekiplerin alevlerle mücadelesini güçleştirdi. Yangına havadan ve karadan yoğun müdahale gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken bölgede ekiplerin soğutma ve kontrol çalışmaları devam ediyor. Gencerli mevkisindeki yangında Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 11 helikopter ve 6 uçakla Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edilmişti. Ekiplerin yeniden alevlenmelere karşı bölgedeki çalışmaları sürüyor. Denizli'nin Pamukkale ilçesi Pamukkale mahallesinde iki gündür park halinde bulunan bir araç, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Araçtan şüphelenen vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin araçta yaptığı kontrolde bir erkeğin hareketsiz halde olduğu belirlendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Pamukkale'deki araçta yapılan incelemelerde cansız bedeni bulunan kişinin hakkında iki gündür kayıp ilanı bulunan 53 yaşındaki Mehmet Güner olduğu belirlendi. Denizli'deki olay yerinde yapılan detaylı incelemelerin ardından Güner'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Antalya'nın Serik ilçesi Abdurrahmanlar Mahallesi'nde meydana gelen kazada 3 ay önce askerden terhis olan 21 yaşındaki Mehmet Kaplan, arkadaşını ziyaret etmek üzere motosikletiyle yola çıktı. Kaplan'ın kullandığı motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak savruldu. Yol kenarındaki tarlaya uçan motosikleti fark eden vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet Kaplan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazeyi teslim almak için morg önüne gelen ailesi ve yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı. Burdur'un Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir apartmanda kendisinden haber alınamayan Hüseyin Bulut, komşuları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 55 yaşındaki Bulut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Polisin incelemesi sürüyor. Adana'nın Seyhan ilçesi Mithatpaşa mahallesinde yaşayan 72 yaşındaki Faruk Yokuş, iddiasına göre ev sahibinin tadilat gerekçesiyle evden çıkarmasının ardından metro köprüsü altında yaşamaya başladı.
4: Evim yok, kimsem yok.
2: Koştuk daha önce evde 4 sene oturdum kirada.
3: Çıkardılar mı sizi evden?
2: Çıkardılar.
3: Niye çıkardılar?
2: Tadilat yapacaklar dediler, yalan kiriye verdiler.
0: Daha önce otomobilin çarptığı yaşlı adam vatandaşlar tarafından ölü bulundu.
3: Araba mı çarptı?
2: Araba çarptı işte, baksana.
3: Hastaneye gittiniz mi?
2: Gittim, onlar da 3 gün yattım, gönderdiler. Kimse mi yok Allah'tan başka?
0: Yokuş'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
2: Güzel bir evim olsun, sıcak bir yuvam olsun.
0: Hatay'ın Dört Yolu ilçesi Kuzuculu Mahallesi mevkiinde gece saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Makaslayarak yolu kapatan tıra aynı istikamette ilerleyen yolcu otobüsü ve otomobil çarptı. Tırın altına giren otomobil hurdaya dönerken 24 yaşındaki sürücü Mert Aysüt olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan 23 yaşındaki Ahmet Baran Çaparsa kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İki gencin doğum günü kutlamasına gitmek üzere yola çıktıkları öğrenilirken kazada bir kişinin ağır yaralandığı, 3 kişinin ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor. Düzce'de sabah saatlerinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Kaza saat 08 sıralarında Kuzey Çevre Yolu 3 Yol Köyü mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre D100 karayolundan Kuzey Çevre Yolu'na bağlanmak isteyen otomobil Zonguldak istikametinde ilerleyen fındık yüklü tırın önüne çıktı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil tırın altında kaldı. Tır çarptığı aracı yaklaşık 10 metre boyunca sürükledi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü için itfaiye ekipleri seferber oldu. Ekiplerin çalışmasıyla sürücü araçtan çıkarıldı. Ancak yapılan kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cansız bedeni incelemelerin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kastamonu'nun merkez ilçesi Kuzkaya Köyü kavşağında iki otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan sürücülerle birlikte 3 kişi yaralandı. Tofaş marka otomobilde bulunan Ferhat Karaşoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Giresun'un Görele ilçesi Hamzalı köyünde Sis Dağı'ndaki şiddetli yağışın ardından taşan Zıva Deresi Kırcı ailesini vurdu. Sel sularına kapılan Burcu ve Burçin Kırcan'ın ardından anneleri Zekiye Kırcan'ın da cansız bedenine ulaşıldı.
4: Hem yaptılar, hem görmeyenler. Bir şey işte her zaman. Dün geldiler, doğum etti ya. Öyle bir şey.
5: Çağırmış mı lan? Çağırmış mı?
6: İyi bir senedir gelmediler de ya.
0: Burçin Kırcan'ın cansız bedeni Zıva Deresi'nin denize döküldüğü Çavuşlu sahilinde, annesinin cansız bedeni ise Kırıklı Köyü mevkiinde bulundu. Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Beyit Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3. katında yaşayan 40 yaşındaki kişiden bir süredir haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler talihsiz adamı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 40 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi. O Odun pazarındaki evde yapılan incelemelerin ardından ölüm şüpheli bulundu. Ceset kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri Eskişehir'deki şüpheli ölümle ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Kaza Hatay'ın Dört Yolu ilçesi Kuzuculu Mahallesi mevkiinde otoyolda meydana geldi. Makaslayarak yolu kapatan tıra aynı istikamette ilerleyen yolcu otobüsü ve otomobil çarptı. Tırın altına giren otomobil hurdaya dönerken kazada bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı. Yaralılar Dört Yol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bolu'nun Menger ilçesi Gökçesu beldesi Hürriyet Mahallesi'nde akraba olan iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yaşandı. İddiaya göre Tayfun Sönmez ve babası Tahsin Sönmez, müşterek arsadaki kendi paylarına düşen bölümü telle çevirmek istedi. Bu sırada çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Ramazan Çelik evinde bulunan tüfekle baba ve oğluna ateş etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Tahsin ve Tayfun Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılırken olayın ardından kaçan Ramazan Çelik'in yakalanması için jandarma ekiplerinin çalışması sürüyor.

0: Ankara ilçesi Sıra Söğütler Mahallesi Aydınlar Caddesi'nde meydana gelen kazada 17 yaşındaki genç kıza otomobil çarptı. İddiaya göre sürücü yere düşen genç kızın üzerinden geçerek olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan talihsiz kız Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren genç kızın hayati tehlikesi bulunuyor. Kaçan sürücü ise polise teslim oldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kütahya'nın Gediz ilçesi Pazar Yeri karşısındaki belediye akaryakıt istasyonu önünde arazözle motosiklet çarpıştı. Akaryakıt istasyonuna girmek için manevra yapan arazözün kör noktasında kalan motosiklet aracın arka lastiğinin altında kaldı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Bursa'nın İnegöl ilçesi Organize Sanayi Bölgesi Havaalanı Caddesi'nde yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler metal işleri firması sahibi 53 yaşındaki Ali Enver Y'nin başından vurulduğunu belirledi. Ağır yaralı esnaf İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemede bir tabanca bulunurken polis ekipleri olayın nasıl gerçekleştiğini belirlemek için soruşturma başlattı.
1: Tabanca da var, bir göz olsun. Silah da var olay yerinde.
0: Isparta'nın Mimar Sinan Caddesi 1001 sokak girişinde meydana gelen olayda orta yaşlardaki bir erkek bir işletmeye ait duvarın üzerinde uzandı. Bir süre duvarın üzerinde kalan şahıs dengesini kaybederek metrelerce yüksekten merdivenlerin bulunduğu bölüme düştü. Kafasının üzerine düşen şahıs yaralanırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
2: Oradan geçiyordum işte vatandaşı düştüğünü fark ettim. Direkt ambulansı aradım. Direkt vatandaşı müdahale ettiler.
0: İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Düşme anı ise işletmeye ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde duvarın üzerinde uzanan şahsın dengesini kaybederek aşağıya düştüğü görüldü.
3: Olayı ben kameralardan görerek fark ettim. Burada arkadaş şey diyormuş, şu bölgede uzanıyormuş, yatıyormuş derken şey ederek, düşerek boyun üstüne geliyor.
0: İşletme sahibi aynı bölgede daha önce de benzer bir düşme yaşandığını belirtirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
3: Bu olaydan önce de aynı şekilde bir başka arkadaş buradan düşmüştü.
0: Olay Muğla'nın Menteşe ilçesinde tarihi Kurşunlu Camii yakınlarındaki bir iş yerinin önünde meydana geldi. 31 yaşındaki kadın duvarda asılı Türk bayrağını çantasından çıkardığı çakmakla ateşe vermeye çalıştı. Güvenlik kameralarının incelenmesiyle yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla Adliyesi'ne sevk edildi. Konya'nın Ilgın ilçesinde jandarma ekipleri FETÖ üyeliği suçundan aranan hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin babasının evinde yaptığı aramada 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın çatı katında saklandığı belirlendi. On Ağustos'ta yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından Akşehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Muğla'da FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ayşe Alanur Karatepe, örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklandı. Karatepe'nin 10 yıl önce kardeşine yardım ve yataklık iddiasıyla 1 yıl tutukluk aldığı öğrenildi. Karatepe, kardeşiyle yapıldığı iddia edilen yazışmalarla ilgili sorulara "Bilgim yok ve cevap vermek istemiyorum" şeklinde yanıt verdi. Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde bulunan Yavuz Özcan Parkı'nda dikkat

0: dikkat çeken bir olay yaşandı. Bunalıma girdiği belirtilen Yusuf B., çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında parkta bulunan yaklaşık 10 metrelik çam ağacına tırmandı. Bankalara çok fazla borcu bulunduğunu söyleyen adam, kartlarının kapatılmasını ve borçlarının silinmesini istedi. Yetkililer gelmediği takdirde ağaçtan inmeyeceğini söyleyen adam için çevredekiler 112 acil çağrı merkezini aradı. İhbar üzerine Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'ndeki Yavuz Özcan Parkı'na polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olası bir düşmeye karşı çam ağacının altına atlama yatağı açarken polis ekipleri de adamı ağaçtan indirmek için uzun süre ikna çalışması yürüttü.
1: Seninle röportaj yapmak istiyor, aşağı in. Güzelce derdini gazetecilere anlat. Bak buradan hiçbir şey anlaşılmıyor. Bak arabaların seslerinden hiçbir şey anlaşılmıyor.
0: Yaklaşık 1,5 saat boyunca inmeye direnen adam için olay yerine müzakereci polis memuru çağrıldı. Sıcaktan bunaldığını söyleyen adama su verildi. İtfaiye aracının sepetiyle ağacın tepesine çıkan müzakereci polisin görüşmesi sonuç verdi. İkna edilen Yusuf B., itfaiye ekiplerinin yardımıyla aşağı indirildi ve ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

0: Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında gezi yapan teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
1: Allah'ım kimseye vermesin. Kıyamet günü ya. Kıyamet günü.
0: Alevler kısa sürede tekneyi sarınca aralarında çocukların da bulunduğu 115 yolcu büyük panik yaşadı. Fethiye açıklarındaki teknede bulunan yolcular can yeleklerini giyerek kendilerini denize bıraktı. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2: Çok fena yanıyor.
0: Çevredeki teknelerde kurtarma çalışmalarına destek verdi. Alevlerin tamamını sardığı gezi teknesi büyük hasar görürken daha sonra batmaya başladı. Denize atlamak zorunda kalan 115 kişi ekipler ve çevredeki teknelerin çalışmasıyla güvenli şekilde tahliye edildi. Fethiye'deki olayda ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken yolcuların sağlık kontrolleri yapıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
3: Herkesi mutlu etmeye çalışıyor. Kendinizi ikinci plana atıyorsanız dikkat. Bu durum zamanla tükenmişliğe yol açabilir. Peki siz kendinizi ne kadar önceliyorsunuz?
0: Başkalarını mutlu etmek için kendi ihtiyaçlarından vazgeçenler zaman zaman bu durumun kendilerini mutsuz ettiğini söylüyor. Kimileri ise önce kendini mutlu etmenin gerektiğini düşünüyor.
4: O yanlış. Önce kendin mutlu olacaksın ki ondan sonra karşıdaki mutlu olacak. Sen kendini içini kapanık böyle karamsarsa karşıdaki mutlu edemezsin ki.
0: Sağlıklı sınırlar koymanın önemine dikkat çeken Hatice Özçelik İnce, kişinin küçük adımlarla hayır deme pratiği yapabileceğini söylüyor.
5: Sağlıklı sınır koymak önemlidir. Şu anlamda önemlidir. Aslında biz karşımızdaki kişiyi değil, karşımızdan istenilen durumu reddederiz. Bunun önce bir farkında olmamız gerekir ki sağlıklı sınırlar koyabilelim. Yani kişi üzülecek diye ya da kırılacak diye bir tepki ya da düşünce anlayışına girmeyiz bunu fark ettiğimiz zaman. Sonrasında yine baktığımız zaman sağlıklı sınır koyarken de gerekçemizle birlikte hayır diyebildiğimizde karşımızdaki kişi daha ikna olur.
0: Hatice Özçelik İnce'ye göre ise başkalarının ihtiyaçlarını sürekli kendi ihtiyaçlarının önüne koymak zamanla kişinin kendisini ihmal etmesine neden olabiliyor.
6: Benim psikiyatrik rahatsızlığım var. Tedavi görüyorum. Kendim de mutlu olamıyorum. Karşımdakileri de mutlu edemiyorum. Talihsiz bir ayrılık yaşadım. Eşim beni terk etti. Başka bir sevdiği varmış, onda evlendi. İki tane çocuğum var ve benimle görüşmüyorlar. O da bana derinden yaralıyor. Ama ben onlara mümkün olduğu kadar mağdur etmemeye çalışıyorum. Ama onlar anneyi seçtiler, anneleriyle duruyorlar. Ben de yalnız yaşıyorum.
5: Sağlıklı sınırı koyabilmek için ufak tefek pratikler de yapmamız lazım. İşte yine gerekçesiyle birlikte hayır diyebildiğimiz zaman karşımızdaki kişinin kırılmayacağının farkında olmamız gerekiyor. Kişinin kendini ihmal ettiğini duygusal ve zihinsel olarak, sosyal ve davranışsal olarak ve fiziksel olarak da ele alabiliriz. Kişi artık daha böyle çökkünleşir, artık yetişemediği için değersizleşir.
7: Başkası mutlu ederken ben hep kendim mutsuz oluyorum zaten. Ne kimi mutlu ettiysem hep çarpıldım. Çarpmada devam ediyorlar. İnşallah bundan sonra aklım başım geldi açık, 80 yaşını girdim. Bundan sonra çarpmazlar. Akıllandım çünkü akıllandırdılar.
5: Sosyal ve davranışsal olarak baktığımızda da artık bu yetişememekten, kaygısından, stresinden dolayı ikili ilişkilerinde zayıflamalar olur. Sosyal bağlarda yine kopmalar meydana gelir.
0: Kendini önceliklendirmenin bencillik anlamına gelmediğini vurgulayan Hatice Özçelik İnce, sağlıklı sınırlar koyan kişinin başkalarının haklarına saygı gösterebileceğini ve empati kurabileceğini ifade ediyor.
8: Evet, Alişan'la Hayata Gülümse izleyicileri.
0: Ünlü sanatçı Alişan, Ege bölgesindeki programları kapsamında ilk durağını Aydın olarak belirledi.
8: Aydın'dayız, Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeyiz.
0: Kentin farklı noktalarında çekimler yapan Alişan, Aydın'ın bereketli topraklarından ve üretici kadınlarından övgüyle söz etti.
9: Valla aslında bir Ege bölgesi turu yapıyoruz biz. Buradan başka yerlere de uğrayacağız. Denizli'ye uğrayacağız, buradan Uşak'a uğrayacağız. Ve ilk durak olarak Aydın seçelim dedik. Çünkü burası çok bereketli topraklar. Yani Anadolu'muzun her yeri çok bereketli. Ama burada gerçekten hem kadınların işte bu yine bir kooperatifteyiz. Muhteşem bir yerdeyiz. Hem toprağın o inanılmaz verimi, hem topraktan çıkan o sağlıklı besinler, hem hanımlarımızın çalışkanlığı, Biraz da nemi az olsaydı çok olurdu ama.
0: Geçtiğimiz hafta Buharkent'te düzenlenen İncir Festivali'nde de sahne alan Alişan, Aydın incirine ayrı bir parantez açtı.
9: Yani Aydın'ın her yerinde zaten incir çok güzel. Her yerinin ayrı bir doğal böyle bir, nasıl diyeyim size, hem aroması var, evet, hem sağlık açısından böyle faydaları var, hem böyle çeşitleri var, lezzetleri var. Muhteşem bir yerde yaşıyorsunuz, söyleyeyim yani.
0: Aydın'da köy köy gezen ünlü sanatçı, Germenci'nin Meşeli mahallesinde üretici kadınlarla da bir araya geldi.
9: Gittik, Meşeköy'e gittik. Yani her yeri çok güzel.
2: Nasıl buldunuz köyleri? Meşeli köyünü mesela nasıl buldunuz? Germenci'nin bir köyü orası da yine inciriyle meşhur.
9: Meşeli köy zaten oradaki hanımlar şey dedi, biz buraya cennet mahallesi diyoruz dedi. Çok neşeli bir köy. Evet. Hem meşeli hem neşeli. Çok neşeli bir köy ve çok çalışkan kadınlar. Yani o sıcağı, o neme ve o hani zeytin falan topladıkları yerleri gösterdiler bana. Baya böyle dik, bayır böyle. İncir topladıkları yerler falan. Helal olsun. Hepsi muhteşemdi.
0: Alişan'ın Aydın gezisinde aklında kalanlar sadece doğa ve üretim olmadı. Ünlü sanatçı yöresel lezzetleri de tattı. En çok beğendiği lezzetlerden biri ise patlıcan balığı oldu.
9: Biz Meşeköy'de bize unutamadığım şeyi söyleyeyim. Belki çok basit bir şey ama patlıcan balığı, evet, verdiler. Patlıcan balığı biliyorsunuz değil mi?
10: Yumurtayla.
9: Evet. Yumurta değil.
10: Un.
9: Unla.
10: Evet. Hafif, ılık su.
9: Hamurla daha doğrusu. Böyle hamura batırıyorlar. Şey yapıyorlar böyle bir acayip bir şey. Biraz daha böyle sıvı bir hamur. Muhteşem de mesela. Kızartma çok yedik.
10: Kızartma.
9: Ama Aydın'ın biliyorum. Aydın'ın çok çok meşhur. Çok meşhur lezzetleri var. Şimdi ben bir günde 6-7 tane yer dolaşıyorum.
10: Evet.
9: İlk gittiğim yerde kahvaltı yapıyorum. Sonra öğlen yemeğine denk gelen yerde çok yemek yediğim için sonra çok fazla bir şey yiyemiyorum.
10: Akşam
9: yani yiyeyim. Akşama kadar yesek mahvoluruz yani.
10: Mahvolursunuz. Peki son olarak böyle buradan Aydınlılara ne söylersiniz?
9: Vallahi Aydınlılara diyorum ki cennet gibi bir yerde yaşıyorsunuz. Yaşadığınız yerin kıymetini bilin. Toprağın kıymetini bilin. Yaşadığınız coğrafyanın kıymetini bilin. Hani burada mesela terliyoruz, evet, ama yarım saat sonra Kuşadası'nda gidip, evet, mis gibi denize girebilirsin. İşte veya işte Didim'e gidebilirsin veya bir sürü yere gidebilirsin. O yüzden çok şanslılar. Çok seviyorum hepinizi. İnşallah en kısa zamanda yine buluşmak dileğiyle.
0: Aydın'ı çok sevdiğini belirten Alişan, yeniden konser ya da program için kente gelip gelmeyeceği sorusuna ise biz davet edildiğimiz her yere gideriz yanıtını verdi.
9: Biz davet edildiğimiz her yere gideriz.
10: Teşekkürler.
9: Öpüyorum, sevgiler. Kız Allah'ına yalvar,
11: yamanin, dumanin, şanlar, malvar. Aydın'ın Karacası ilçesinde geleneksel çömlekçilik ustaların elinde yaşatılıyor. Toprak ustaların ellerinde şekillenerek çömleğe dönüşüyor. Gelin birlikte bu aşamaları izleyelim.
0: Aydın Karacasu'da çömlek atölyesinde çalışan Burcu Öztürk, meslekle 12 yıl önce eşi sayesinde tanıştı.
12: 12 yıldır bu işle münasebetim, eşimden dolayısıyla. Onunla tanıştım, bu işle tanıştım.
0: Öztürk, ailesiyle birlikte üretimin farklı aşamalarında görev alıyor.
12: Aile mesleğimiz, eşim yapıyor, ben yaptığı bardakların sapını takıyorum, gerek kurutuyorum, çamurunu ben yapıyorum. Beraber fırını götürüyoruz, kurutup da pişiriyoruz. Oradan halkımızı sunuyoruz.
0: Çömlekçilikte üretim toprağın hazırlanmasıyla başlıyor. Toprağın elenip öğütülmesi sırasında ortaya çıkan tozsa ustaların en çok zorlandığı aşamalardan biri.
12: Toprağı var, onu eleyip üyütüp kazana koyması var. O toprak tozuna herkes katlanmıyor. Evet.
0: Karacasu'da çömlekçilik birçok aile için geçim kaynağı olmaya devam ediyor. İlçede 18 iş yeri ve yaklaşık 30 usta bulunuyor.
13: Biz ailecek çalışıyoruz. Burada 18 tane iş yeri var. 30'a yakın usta var. Burada çalışan. Herkes ailecek, ekmeğin peşinde. Ekmeğini kazanıyor bu işte.
0: Ancak ustalar mesleğin devamı için yeni çıraklara ihtiyaç olduğunu vurguluyor.
14: Nefes eden yok. Hani öldü denecek bir yeri var. Her meslek aynı.
0: Özellikle su testilerinin suyu serin tutması geleneksel ürünlere olan ilgiyi sürdürüyor. Toprak güveçleri ve farklı boyutlarda su küpleri üretiliyor. Karacasu'ya daha fazla yerli ve yabancı turist gelmesinin satışları artıracağını belirten ustalar, yeni neslin de mesleğe kazandırılmasını bekliyor.
15: Şimdi bizden sonra kendi neslimiz var, oğlum var. Tabii dükkan ona kalacak. Yapar mı? Bakalım. Daha küçük. Büyüdükçe. Tabii yapmasını istiyorum. Çünkü bu mesleğin bizden sonra yetişen çırak da kalmadı. Yeni böyle yeni nesil yok. Biraz o sıkıntımız var. Çırak bulamıyoruz.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İzmir temasları kapsamında Valilik ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Tekin, ardından Karşıyaka'da düzenlenen Yelken Yaz Okulu kapanış programına katıldı. Programda konuşan Tekin, Türkiye genelinde milyonlarca çocuğun eğitimi için çalıştıklarını belirtti.
16: Bütün çocukları kendi çocuklarımız gibi bilip, kendi çocuklarımızın nasıl yetişmesini istiyorsak, bize emanet edilen 18 milyon çocuğun tamamının aynı şekilde yetişmesi için çaba sarf ediyoruz. Hepiniz benim için kendi çocuklarımdan ayırt etmediğim emanetlersiniz. Bu emanete sahip çıkmak konusunda bize destek olan, bizimle yol yürüyen herkese müteşekkirim. Allah razı olsun.
0: Çocukların milli ve manevi değerler açısından en iyi şekilde yetişmesi için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Tekin, sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen çalışmalara da değindi. TÜKVA'yla yapılan protokol kapsamında yelken, bilim, spor ve dini eğitimlerin de aralarında bulunduğu çalışmalara yaklaşık 500 bin gence ulaşıldığını açıkladı. Yelken Yaz Okulu'nda eğitim alan öğrencilerin de katıldığı programın sonunda yelken yarışlarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Denizli'nin Beyağaç ilçesinde bulunan Topuklu Yaylası'nda gökyüzü etkinliği düzenlendi. Türkiye'nin en karanlık bölgelerinden biri olarak gösterilen yaylada vatandaşlar teleskoplarla yıldızları ve Perseid meteor yağmurunu izledi. Denizli'nin yanı sıra İstanbul ve Kütahya'dan da katılım oldu. Gökyüzü tutkunları Samanyolu ve meteorları izleyerek unutulmaz bir gece yaşadı.
17: Yaşarız yaklaşık 14.2 milyar yıl olduğu hesaplandı. Peki evrenden daha yaşlı bir yıldız olabilir?
18: İstanbul'dan geldim. Amatör olarak ilgileniyorum ben bununla. Burada etkinlik olunca bu tür fırsatlar da çok bulunmuyor. Aslında karanlık bir ortam. İstanbul gibi ışık kirliliğinin olduğu yerlerde gözlem yapılamıyor. Bu ortamlarda derin uzay cisimleri, yani bizim gezegenler, işte bulut sular gibi cisimleri gözlemlemek için bu tür karanlık yerlere geliyoruz. Burada da gördüğünüz gibi bir tane küresel yıldız kümesi var. Denemelerimizi yapıyoruz. Bu şekilde gözlemlerimizi yapıyoruz.
19: Biz katılıyoruz. Evet. Şöyle ki ben yıllardır takip ediyordum bu gökyüzü gözlem şenliğini. Uzun zamandır gelmeyi çok istemiştik, çok planlıyorduk ama bir türlü bütün hazırlıklarımızı tam olarak yaptığımız kanaatine varamadığımız için de gelememiştik. Ama bu sene kısmet oldu, nasip oldu diyelim.
20: Çok güzel. Hayatımda ilk kez bu kadar fazla yıldız gördüm. Normalde evdeyken bir kere iki kere göktaşı görmüştüm. Ama burada bir sürü gördüm. Çok güzeldi.
0: Ardahan'da aylar süren emeğin ardından arıcıların hasat heyecanı başladı.
21: Evet, Ardahan'da 2026 bal sahanı sezonu başlamıştır. 2026 bal sahanı memleketimize hayırlı olsun.
0: Kafkas arısı ile üretilen coğrafi işaretli Ardahan çiçek balında kovanlarda olgunlaşan ballar özenle toplanıyor.
21: Ardahan bölgesinde Kafkas arısı ile çalışıyoruz. Ballar gördüğünüz gibi tam olgunlaşmış, sırlamış. Sağma tam hazır bir şekilde şu an arılarımızdan çıkartıyoruz.
0: Arıcılar petekleri kovanlarından çıkararak süzme işlemi için hazırlıyor.
21: Evet. Tırları aldığımız balları şimdi bal makinesine koyacağız. Burada sağım işlemi başlayacak.
0: Kafkas arısının gen merkezi olarak kabul edilen Ardahan, zengin bitki örtüsü ve doğal florasıyla arıcılıkta önemli bir yere sahip. Yüksek rakımdaki doğal floradan elde edilen bal, kendine özgü aroması ve lezzetiyle dikkat çekiyor. Üreticilerin aylarca süren emeği, hasatla birlikte ürüne dönüşüyor. İlk hasadın verimli geçmesi, arıcıların da yüzünü güldürüyor. Ardahan balının kilogram fiyatı ise bu sezon 1500 ile 1900 lira arasında değişiyor.
21: Bu sene Ardahan'da bal fiyatı 1500 ile 1900 TL arasında. Coğrafi işaretli balın kilosu şu an 1900 lira olarak açıldı. Normal süzme balın fiyatı da 1500 lira olarak belirlendi.
0: Bal sahamının önümüzdeki günlerde farklı aralıklarda devam etmesi bekleniyor. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan 2600 rakımlı yaylalarda bu yıl lavantalar yoğun şekilde çiçek açtı. Doğal olarak yetişen lavantalar yaylalarda mor renklerle görsel bir şölen oluşturdu. Drone'la havadan görüntülenen yaylalar eşsiz manzarasıyla dikkat çekti. Yaylalarda açan binlerce lavanta çiçeği bal arıları için önemli bir besin kaynağı oldu. Çiçeklerin bolluğu bölgedeki arıcıların da yüzünü güldürdü. Denizli'nin Buldan ilçesi Bölmekaya mahallesinde üzüm bağlarında hasat mesaisi başladı. Yaklaşık 3000 dekar alanda yetiştirilen üzümler sabahın erken saatlerinde toplanıyor. Kesim ve kasalama işlemlerinin ardından üzümler başta Rusya ve Avrupa ülkeleri olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Üreticiler bu yıl rekolte ve kalitenin yüksek olduğunu belirtiyor.
1: Buldan'dayız. Buldan üzümü. Buldan'da kestiğimiz üzümleri İstanbul marketlere, pazarlara, hallere sevkiyat yapıyoruz. Üzümlerimiz gördüğünüz gibi güzel. Bu sene zaten üzümün çok olduğu bir yıl. Üzüm bolluğu var. Üzümlerimiz güzel, kaliteli.
3: Bu üzüm çeşidimiz Superior Citrus. Erkenci bir çeşit. Burada içki pazarda, Avrupa'da Rusya pazarına gidiyor. Gayet güzel aroması, tadı oranı düşük ama aroması çok güzel. Ondan dolayı şeker hastalara diyet ve benzeri şeylerde rahatlıkla tüketebiliyor. Pestisit daha az. Çünkü toprak işlemesiz ve üzeri fileli olduğu için daha pestisit az oluyor. Ondan dolayı gönül rahatlığıyla tüketicilerimiz tüketebilir bu üzümü.
22: Sabah 3.30 gibi işte evimizden kalkıyoruz. 6 gibi işimize başlıyoruz. 5.30-6 gibi başlıyoruz. 11-12 gibi işimizi bitiriyoruz. Tekrar evimize dönüyoruz.
23: Hayırlısıyla
22: helal rızık kazançlar nasip etsin Allah'ım cümlesinle birlikte.
0: İzmir'in 118 yıllık sağlık kuruluşu Eşrefbaşı Hastanesi'nde yeni hizmet binası için çalışmalar da sona gelindi. Kaba inşaatı tamamlanan binada iç mekan ve cephe çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 549 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen projede mevcut hastane ile yeni bina arasındaki bağlantı köprüsünün yapımı da devam ediyor. Yeni binanın yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Tıbbi cihazların yerleştirilmesinin ardından hastanenin 2027 yılında hizmet vermeye başlaması planlanıyor. Yaklaşık 11 bin metrekarelik alana sahip olacak binada acil servis, kadın doğum, yoğun bakım ve ameliyathanelerin yanı sıra hasta servisleri de yer alacak. Depreme dayanıklı olarak inşa edilen yeni bina tamamlandığında Eşrefbaşı Hastanesi'nin sağlık hizmeti kapasitesini önemli ölçüde artıracak.
24: Nedir devam ettirdiğimiz bu projeyi tamamlamak için son derece heyecanlıyız. Tüm ekibimiz tüm motivasyonuyla bu projeyi tamamlamak için var gücüyle çalışıyor.
0: Germencik ilçesine bağlı Dağyeni mahallesinde vatani görevini yapmak üzere askere gidecek gençler için iki gün süren geleneksel uğurlama töreni düzenlendi. Soner Karabıyık, Mehmet Erengül Diken, Salih Bircan, Eray Yaman, Rasim Varol, Deniz Durmuş ve Behçet Girgin için düzenlenen törende renkli görüntüler ortaya çıktı.
4: Rabbana ya Rabbana tekabbel minna inneken tessemin alim ve tubaline ya Mevlana inneken tettevabir.
0: Gecenin ilk saatlerinde asker adaylarının coşkusu mahalleyi sardı. Ellerine Türk bayraklarını alan gençler müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Gecenin ilerleyen saatlerinde zeybek oynayan gençler askere gitmeden önceki son günlerini unutulmaz anlara dönüştürdü. Daha yeni mahallesinde yıllardır devam eden geleneğin önemli bir parçası olan el emeği işlemelerde bu yıl yeniden hazırlandı. Asker adaylarının aileleri tarafından hazırlanan el oyası işlemeler tören sırasında gençlerin omuzlarına takıldı. Eğlencenin ardından uğurlama günü geldi. Asker adayları mahalle imam hatibi tarafından okunan dualar eşliğinde araçlara bindirildi. Gençler vatani görevlerini yapmak üzere yola çıkarken aileleri ise hem gurur hem de ayrılık hüznü yaşadı. Bazı ailelerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Daha yeni mahallesinde yıllardır yaşatılan asker uğurlama geleneği bu yılda sevinçle hüznü aynı gecede buluşturdu. Antalya'nın Kepez ilçesi Gazi mahallesindeki evde biriken çöp ve atıklar için belediye ekipleri harekete geçti. Evin içinde ve çevresinde bulunan atıklar toplanarak mahalleden uzaklaştırıldı. Çalışmalarda 5 kamyon dolusu çöp ve atık malzeme çıkarıldı. Ardından temizlik ekipleri evde detaylı bir çalışma yaptı. Yaşam alanı temizlenerek ailenin daha sağlıklı koşullarda yaşaması sağlandı. Temizliğin ardından sosyal işler ekipleri de aileyi ziyaret etti. Ailenin ihtiyaçları belirlenirken ev eşyaları yenilendi. Çocukların ihtiyaçları da karşılandı. Böylece belediye ekipleri hem çevre sağlığı açısından riski ortadan kaldırdı hem de ailenin yaşam koşullarının iyileştirilmesine destek oldu. Antalya'nın Aksu ilçesindeki Atasem dikiş kursu iki ev hanımının hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Kursta eğitim alan kadınlar hem yeni bir meslek öğrendi hem de üretime başladı.
5: 30 yaşındayım, iki çocuk annesiyim. Kendime bir hobi arıyordum. Dikiş kursuna gidiyorum. Temel eğitimde dikiş kursu ve sonrasında giysi tadilatçılığıyla devam eden bir kurs. Şu an evde hem çocuklarımla ilgileniyorum hem de makyaj çantaları dikmeye başladım.
0: 30 yaşındaki iki çocuk annesi Sıdıka Aytar, hobi olarak başladığı dikişi zamanla işe dönüştürdü.
5: Etrafımdakilerden olumlu bir dönüş alınca bunu bir işe dönüştürmeye karar verdi.
0: Eğitimlerin ardından kızının adını verdiği Duru Atayiler markasını kuran Aytar, diktiği makyaj çantalarını sosyal medya üzerinden satıyor.
5: Kızımın sayesinde başladığım için de kızımın adı Duru. Onun ismini vererek bir marka oluşturmak istedim. Küçük küçük satışlar yapmaya başladım.
0: 26 yaşındaki Senem Yılmaz ise çocukluktan beri kurduğu kıyafet dikme hayalini gerçekleştiriyor.
6: Şimdi dikiş tasarım kursunu gördüm. Dedim neden olmasın? Küçüklüğümden beri hobimdi. Küçükken kardeşim bebeğine el dikişi yapıyordum, kıyafetler dikiyordum. Dedim kendime de yapayım artık, küçüklük hayalimi gerçekleştireyim dedim.
0: Aksu Atasem'de kalıp ölçü ve dikim teknikleri öğrenen Yılmaz, şimdi kendi kıyafetlerini tasarlayıp dikiyor.
6: Ben şu an genelde günlük giyeceğim kıyafetler üzerine yoğunlaştım. Biraz daha hani kıyafet çeşitliliği olması açısından. Şu an yaptıklarımı kardeşime, eşime, dostuma hediye ediyorum.
0: Kurslar sayesinde üretme fırsatı bulan iki kadın ilerleyen dönemde el emeklerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.
5: Bu kurslar için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim.
6: Bu kursu için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etmek istiyorum.
0: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü bünyesinde çalışan Subü Tetra takımı kendi imkanlarıyla geliştirdiği elektrikli yarış aracıyla uluslararası yarışa hazırlanıyor. 25-29 Ağustos tarihlerinde Polonya'nın Gdańsk kentinde düzenlenecek Formula Poland yarışmasında 8 ülkeden üniversite takımları mücadele edecek. Türkiye ise Subü öğrencileri temsil edecek. Öğrencilerin tasarımdan üretime kadar geliştirdiği araçta mekanik ve elektronik sistemlerin yanı sıra batarya yönetimi, güç elektroniği ve yazılım altyapısı da yer alıyor.
2: Kare Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olarak biz aslında öğrenci merkezli eğitim yapıyoruz. Ne demek bu? Öğrencinin işi yaparak öğrenmesi, herhangi bir sıkıntı yaşadığında akademisyenlerin buna destek olarak bu sorunu çözmesi demektir. Bu vesileyle hem sorun çözmeyi hem takım ruhuyla çalışmayı birlikte öğrenmiş oluyorlar.
0: Takım Polonya'da sadece pist performansıyla değil, mühendislik tasarımı, maliyet analizi ve iş planı sunumuyla da değerlendirilecek.
2: Evet, Formula Student yarışmaları uzun yıllardır beri dünyanın farklı ülkelerinde okuyan mühendislik öğrencilerini bir araya getiren aslında çok prestijli bir yarışma. Evet, Formula Student yarışması 24-29 Ağustos tarihlerinde Polonya'da gerçekleştirilecek. Bizim öğrencilerimiz de bu yarışmaya ekip olarak katılacaklar.
7: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi SUAS Racing ekibi olarak 24-29 Ağustos tarihleri arasındaki Polonya'nın Varşova kentindeki Formula Student Poland yarışında bulunacağız. Bu sene Türkiye'den Polonya'da bizi temsil edecek olan tek ekip biziz. Orada hem ülkemizi hem de üniversitemizi temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Umuyoruz ki en iyi şekilde temsil ederek bayrağımızı Polonya'da dalgalandıracağız.
8: Bu sene emeğimizle bütün tasarımından üretimine kadar aracımızı %100 yerli ve milli şekilde kendi imkanlarımızla ürettik. Bu sene 24-29 Ağustos yarışlarında Polonya'da ülkemizi temsil edeceğiz. İlk hedefimiz aslında aracı piste koymak, kural kitapçığını detaylı bir şekilde inceleyip bütün önlemlerimizi alarak bunu yaptık ve sonrasında derece inşallah. Kendi imkanlarımız sayesinde tasarımından imalatına, analizlerine kadar araç her şeyle bizim burada arkadaşlarımızla beraber ürettiğimiz bir araç. Testlerini aldık. Testlerde şu anda bir sorun gözükmüyor ve beklediğimizden güzel sonuçlar alıyoruz açıkçası. Ve Polonya yarışında da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimizi düşünüyoruz.
0: Öğrenciler yarışmadan başarıyla dönerek Türkiye'yi ve üniversitelerini en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Ama bu gece uyumadan önce elimi tutar mısınız?
2: Rösev hayat verir.

0: Onlar Türkiye'nin alanında önde gelen deprem bilimi hocaları. Hepsi toplumu bilinçlendirmek için çalışıyor. Bugün bize ortak bir mesajları var.
1: Önce mesaj. Afet anında sağlıklı iletişim kurmak için
2: yapmamız gereken
3: aramak yerine önce mesaj atmak.
1: Örneğin
3: internet destekli uygulamalar üzerinden
1: bir acil durum grubu kurabiliriz.
3: Böylece afet anında
2: mesajlaşarak hızla iletişime geçebiliriz.
1: Arama ihtiyacı hissederseniz de
3: yine internet destekli uygulamalar üstünden aramanızı gerçekleştirin.
1: Tüm dünyada mobil iletişim altyapıları nüfusun bir kısmının aynı anda kullanımına...
2: Mesajla haberleşmeyi unutmayın.
0: Böylece herkes sevdiklerinden hızlıca haber alabilir ve yardım ekiplerinin iletişim hatlarını hep açık tutmuş oluruz. İşte bu yüzden...

0: Arıza Show.
1: Arıza Show.
2: Koçlar nerede koçlar? Başladık valla. 19.14 Türkiye ve Stüdyo saatlerimiz. Veriyoruz coşkuyu, veriyoruz. Bu arada şu anda bizleri Muğla bölgesinden dinleyen herkese de sevgiler, selamlar olsun. Muğla'dan özellikle Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, ondan sonra nereler var tam bilmiyoruz ama. Yani tüm Muğla'da Fethiye'ye kadar yayındayız. 107.8'deyiz. Akyaka'sından bir başlıyor. Abi nereye kadar biliyor musun? Fethiye'ye kadar. Vay maşallah. Yani Muğla merkezden çıkıyorsun. Şöyle Sakar'a doğru gidiyorsun. Ula. Ula diye bir yer var. Normal Ula değil yani. Oradan bir başlıyor. Aşağı doğru gidiyorsunuz. Aşağıya indiğinizde zaten o yolda dinleyebiliyorsunuz. Oradan Fethiye'ye kadar dinleyin var. Vallahi böyle dinleyin bol bol. Biraz Aydın ve ilçeleri çekti değil mi? Ankara çekti. Biraz da Muğla çeksin beni. Vallahi. Sevgiler selamlar olsun buradan koca Muğla'ya. Bu arada WhatsApp'tan bizlere ulaşıyorsunuz. WhatsApp üzerinden yapmanız gereken tek bir şey var. 0532 686 78 37. Yaz gönder WhatsApp'tan. Haydi bakalım. Ne yapalım ya? Bir doyulur mu atalım şöyle bir doyulur mu? Canana kıyılır mı? Kıyılır mı ya? Değil mi?

0: Vallahi bugün de bana acayip acayip şarkılar geliyor ya. Nereden geliyor önüme böyle? Aklıma acayip acayip şarkılar geliyor. Ankara gittik yani böyle. Aa, biz alışığız Ankara havası çalmaya ama. Geldi vallahi. Değişik bir parça abi. Ankaralı Turgut vardı bir sıra. Şimdi piyasalarda nerede bilmiyorum ama bayağıdır. Bakayım bir dakika ya. İnşallah ölmemiştir. Vallahi hemen bakıyorum abi. Şöyle. Sanırım öyle bir şey. 15 Aralık 2024 demiş.
1: Oldun ekranlara.
0: He.
1: Metik numara.
0: Evet. 15 Aralık 2024'te kanser nedeniyle vefat etmiş, 61 yaşında. Valla böyle şarkılar vardı eskiden benim zamanımda. Böyle acayip acayip şarkılar. Yani tam anlamasak da güzeldi yani sözleri falan. Bir dinleyin bakalım.

Evet, zamanımızda çok acayip şarkılar vardı dedik ve devam edelim. Türkiye Vesio saatlerimizi 19.23 yaptık. Birazcık ve tüm Aydın'da ve Muğla'da yayındayız. Muğla'dan dinleyenler belki diyor olabilirler. Bu deli kim diye. Yakında tanışacağız. Rahat olun.

Evet, yine bir acayip şarkı gelsin mi? Vallahi Ankaralılardan bugün açılışımızı yaptık. Böyle her gün farklı bir şeyle açılış yapıyoruz. Geliyor abi. Ankaralı Yasemin vardı bir de. O da bayağı delidir yani. Ne yapsa yeridir derler. Yıldız Tilbe gibi. Çok da deli oynuyorsun desin. Oynaymayı da seviyor yani kendisi, biliyoruz. Konserlerde filan. Hadi bakalım bir de bunu dinleyelim.

hayatta hep bıdı bıdı yapanlar vardır. Hani vardır yani muhakkak. Nerede olursanız olun sizi bulup ve bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı başınızı şişirenler vardır muhakkak. Herkese sevgiler, selamlar olsun. Bu arada Medine bizi dinliyormuş. Sevgiler, selamlar olsun. Tüm sevdiklerine, değerli ailesine tüm güzel parçalar armağan olacakmış. Ne yapalım, ne yapalım diye bakıyorum ya. Vallahi. Acayip şarkılarda üstüme yoktur diye düşünüyorum. Şunu mu şunu mu göndersem diye. Çay yolunda villası. Merso'dur arabası. Değil mi? Bizim burada Kuşadası dedim varsa Ankara'da da çay yolu var. Haberiniz olsun. Verdim coşkuyu vallahi. Bugün acayip acayip girdik. Güneş çarptı beni. Dağdaydım ya ondandır. Vallahi bu sıcaklarda ne yapacağız bilmiyoruz ama cihazlar bile dayanamıyor abi. İflas eşiğine gelmişler. Son anda müdahale ettik vallahi. Hayata döndürdük. Şu şarkıyı dinleyelim, sonrasında canlı bağlantılarla başlayacağız. Da henüz değil, henüz değil. Bu arada Reis Ulaş Tekeş'e de sevgiler selamlar olsun. Hızlı imam. Sevgiler selamlar olsun sana da. Bastane, bastaneyi biliyor musun sen? Daha gitmedim.

Özellikle ama özellikle Medine'den değerli babasına, özellikle babasına armağan olacakmış. Babası da dinliyormuş. Sevgiler, selamlar olsun kendilerine. Maşallah vallahi. İncirler, incirler çıktı. İncir getirmek isteyen kapımız açık. Getirebilir abi.

Abi şarj aletimi bozmuş biri ya. Vallahi şarj edemiyorum. Haydi bakalım. Kimler nerede nerelerde?

0: maşallah. Evet, Türkiye ve Sio saatleri 19.34. Radyolarımızı yeni açan herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Başladık Allah'ın izniyle şöyle. Radyoları başında bizi dinlettiren tüm herkese sevgiler, selamlar olsun. Ne yapıyoruz? Her zaman olduğu gibi salı ve perşembe ne yapıyoruz? Tabii ki canlı bağlantılarla cezaevine bağlanıyoruz. Evet, hadi bakalım bismillah diyelim. İlk konuk nereden gelecek? Bakalım hemen kim geliyor, hatta ilk konuk kim bakalım hemen şöyle. Alo.
1: Selamünaleyküm.
0: Şeytan Hisarlı.
1: Kim? Neşat Özcan.
0: Nerede benim incirler o zaman?
1: İncirler, ben incir şey yapmıyorum ki, gelsin.
0: Ben bilmem, orada incirler meşhur ya.
1: Cezaevine gel, nasıl olacak ki o iş?
0: Ben bilmem, dışarıda vardır biri.
1: Dışarıda bize kimse kalmadı vallahi, hepsi cezaevinde.
0: O da iyiymiş, sülalecek mi?
1: Aynen, sülalecek.
0: Maşallah vallahi. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Kimlere sesleneceksin?
1: Başta nazlı kapalı bir altı boşuna yatması olan değerli kardeşim, değerli abim Mehmet Akkoca, Ilıcalı Bedo ve Bayan Koçun'a bulunan özeline.
0: Evet.
1: Cengiz Ergül, Umur Geyik, Emre Ertürk, Serdar Bozkurt, Beylik Hoşuna bulunan Emre Tural, Ersin Demir, Engin Akyüz, Metti Kartaş, B5 Hoşuna bulunan Ergil Akar, Halil Aslın Kaynak, B4 Hoşuna bulunan Erkan Akbalık, Namı Deryagi, Osman Kurnaz, Mert Seferoğlu, Berke Yılmaz, Burak Kardemir.
0: Evet.
1: G7 Hoşuna bulunan Veysel Usu, Sürü Dayı, Tekin Akdemir, Umut Akdemir, Yakup Yörüklü, G11'de bulunan Serdan Sörün, G9'da bulunan değerli abim, Mehmet abim, Cengiz Demir, İsmail Arslan, Serhat Demir, Kadir Yetim, G15 boşuna bulunan Medet Aydın, Emre Uzundal ve Aydın Kapalı Kabir boşuna bulunan üzerine.
0: Evet.
1: G1 boşuna bulunan Sinan Orasan, Nazlı Açık'ta bulunan Emrah Demir, Yusuf Çelik, Yusuf Ergen, Deniz Çatuş, Seracılar Kralı Şükrü Kılıç, Sinan Öz, Sinan Kaya, İbrahim Korkmaz, Yunus Bahyaoğlu, Namı Dert Toti,
0: evet.
1: Mustafa Alan, Namı Dert Mıçı, Volkan Çelik, Karama gelsin, Sunan Sakıntaş'a gelsin,
0: evet.
1: İbrahim Kıvıcı, Necat Elçik, Ömer Bayrak'a gelsin,
0: evet.
1: Kardeşim Çiko'ya gelsin, Serhat Mora'ya gelsin. Son olarak Aydın kapalı yatmak olan Sercan Sevingen, İsmet Akkalay, Beytullah Aybi,
0: evet.
1: İstanbul Silivri Marmara 5-10'da yatmakta olan değerli kardeşim Orhan Özcan, Namı Der Kindar'a gelsin.
0: Evet, başka.
1: Hacı Murabim'in kapalıda bulunan C7 Koç'tan bulunan Sürü Dayısı'na, Mami Çetin'e, Yakup Yörüklü'ye, Eğit'te bulunan dostları Mustafa Arıcı'ya, Rıdvan Sıcakyüz, Saddam ve Koğuş arkadaşlarına gelsin.
0: Evet.
1: Aksa TV'de bulunan kardeşi Ferhat Bayram'a, Koça Açık'taki Fırat Bayram'a, Ödemiş TV'de bulunan Dayım İbrahim Gözgü ve Koğuş arkadaşlarına.
0: Evet.
1: Çin Açık'ta bulunan can dostu İdris Örüklü, Nazlı Kapalı'da Bayan Koç'tan bulunan Aysel ve Sema'ya çok selamları var.
0: Evet.
1: Hacı Murat abimi tanıyan tüm dostlarına selam var.
0: Evet.
1: Benden şimdilik bu kadar.
0: Tamam.
1: İstek parçama geçmek istiyorum.
0: Tamam, geçelim. Hangi Eyüphan'dan, şarkı? Kimden?
1: Eyüphan'dan. Eyüphan.
0: Evet.
1: Gurbet başıma.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Evet, bu kadar.
0: O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
1: Allah'a emanet. Görüşürüz.
0: Eyvallah.

0: Evet, devam ediyoruz. 21'e kadar canlı bağlantılarla devam ediyoruz. Bakalım hatta kim var? Alo. Aha bir dakika gelemedim. Bir saniye. Bir saniye bekle. Alo.
1: Selamünaleyküm abi. Aleyhine.
0: Allah razı olsun. Hoş geldin.
1: Nasılsın abi? İyi misin?
0: İyiyim valla. Sen nasılsın?
1: Valla şükür abi, biz de havalar sıcak. Çalışıyoruz. İşe gidiyoruz. Park Bahçeden, Aydın Park Bahçeden selamlar olsun herkese. Ben Yaşar Demirezen abi.
0: Evet Yaşar. Valla sıcak, evet. Ben de bugün dağdaydım. Sıcak yani.
1: Evet. Sıcak abi valla. Biz de abi ot biçiyoruz işte. Sıcak ama ne yapacağız abi? Hem vaktimiz geçiyor hem iyi oluyor yani. Çalışıyoruz.
0: Aynen öyle.
1: Evet abi. Yasin Karan kardeşimle birlikteyiz. Buradan bütün nazirli hepsi bir kapalıcı. Enfas kurumuna selamlarımız olsun.
0: Aleyküm
1: kardeşim
0: selam.
1: Serkan Demirezen. Deniz ve Kocabaş'ta yatmakta olan Yalçın Karahan. Hazar Cemaloğlu, Mahir Konma, Barış Demirkol, Mert Demirkol, Taner Demirkol, Hazar Gökçen, İsmail Perker buradan, Ali Yanar, bizi dinleyen tüm kader mahkumların abi,
0: evet,
1: hepsine selamlarımız olsun. Hiçbir zamanın tebriklerimizi unutmadık. Onlar da bunu bilsin. En yakın zamanda onları da inşallah özgür günlerde görmek istiyoruz abi.
0: Evet.
1: Bir de bir parçamız vardı abi, işte tek parçamız.
0: Hangi parça?
1: Biliriz abi. Enver Yılmaz'dan Dört Duvar istiyoruz abi.
0: Bir dakika. Enver Yılmaz Dört Duvar.
1: Dört Duvar.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Abicim bu kadar. Seni seviyoruz. Kaçın iyi bak.
0: Sen Allah. De. Sen de Allah'a emanet. Görüşürüz.
1: Sağ olasın abi.
0: Hele hele Türkmen oğlu. Hele hele Türkmen oğlu. Çubuğa da doğru. Evet devam ediyoruz. Devam ediyoruz canlı bağlantılarla ve bakalım hattımızın ucunda kim var? Alo.
2: Alo.
0: Evet hoş geldin.
2: Kolay gelsin.
0: Allah razı olsun. Kiminle görüşüyoruz?
2: Ben Mustafa Arslan.
0: Mustafa Arslan.
2: Evet.
0: Tamam Mustafa, kimlere sesleneceğiz?
2: Aydın Eti bir kapalı cezemini yapmakta olan Rahim Kayar, Halim Can Marazoğlu, Arif Girgün, Kerim Gültekin, Yunus Gültekin.
0: Evet.
2: Ahmet Can Gürdegir. Arkadaşlarıma sesleniyorum.
0: Evet.
2: Ayrıca onlara bir parça istiyorum.
0: Nedir parça?
2: Blok 3'ten Allah Allah.
0: Blok 3 almıyoruz maalesef. Başka bir şarkı seç.
2: Allah Allah.
0: Evet Allah Allah.
2: Başkan bir parça. Uygar Doğan Ay'dan güzel bir parça olsun o zaman.
0: Uygar Doğan Ay'dan bir parça yazdım sana.
2: Aynen.
0: Tamamdır. Var mı başka istediğin bir şey?
2: Yok.
0: O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
2: Aynen işler kolay gelsin.
0: Sağ olasın. Vay vay vay vay vay. Yanıyor ortalık, yanıyor. Devam edelim canlı bağlantılarla. Devam ediyoruz. Bu arada Yagi ve Egemen Güney'e de sevgiler selamlar olsun. Egemen. Yagi'ye bir şöyle şey yap ya. Bir şey yap. Evet devam edelim. Hatta kim var? Alo.
3: Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar.
0: Allah razı olsun. Hoş geldin.
3: Ben Hacı Muro.
0: Hacı Muro.
3: Evet.
0: Evet.
3: Buradan sevdiğim kardeşlerim, abilerim selam söyleyecektim.
0: Hadi söyle bakalım.
3: Ödemiş'te bulunan kardeşim Seyfettin Özkaya, Akhisar T'de bulunan kardeşim Ferhat Bayram, Poç Açık'taki kardeşim Fırat Bayram'a, Ödemiş T'de bulunan dayım İbrahim Gözgü, namı değer İstanbul'lu İbo'ya ve koğuş arkadaşlarına, Aydın Açık'taki kardeşim Ali Ülgenoğlu'na, Çin Açık'taki değerli can dostum İdris Yürüklü'ye, Nazilli Kapalı'daki C7'de bulunan Veysel Uslu, Yakup Yürüklü, Mami Çetin ve koğuş arkadaşlarına, değerli dostum Mustafa Arıcı, Burhan Etli Buğcu, Rıdvan Sıcak Yüz kardeşlerime ve Kadir enişteme.
0: Evet.
3: C9'da bulunan kardeşlerim İsmail, Serhat Demir, Serkan, koğuş arkadaşlarına, Ramazan Solmaz, Mehdi Karataş ve koğuş arkadaşlarına da selam gelsin.
0: Evet.
3: Nazilli Bayan 1'de bulunan dostlarım Aysel ve Sema'ya ayrıca selamlarım olsun. Nazilli Açık'taki evet, dost ve kardeşlerim başta Aliber Küçük olmak üzere Yusuf Çelik, Çiko Serhat Bora, Hayrettin Kocaman, Cüneyt Gedelge, Karam kardeşlerime, Çağlar Başkan'a, Şeytan Esarlı Neşet Özcan ve Ömer Bayrak kardeşlerime de selam olsun.
0: Aleyküm selam.
3: Benzer tüm dostlar kardeşlerime selam olsun. Parçayı söylüyorum abi.
0: Söyle bakalım.
3: Adanalı Ayhan, Asil Haskaya döneceğim bir gün.
0: Döneceğim. Tamamdır. Bu kadar mı?
3: Bu kadar. Kolay gelsin.
0: O zaman Allah'a emanet. Sağ olasın.

0: Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. Devam ediyoruz. Radyolarımızı yeni açan herkese sevgiler, selamlar olsun. Her yerde yayındayız. Muğla'da da yayındayız. 107.8'de. Haberiniz olsun. Bakalım hatta kim var. Alo.
1: Alo.
0: Evet, hoş
1: selam
0: geldin.
1: Aleyküm.
0: Selam.
1: Abi, nazil açık cezaevine İbrahim Kucu ben.
0: Evet İbrahim.
1: Ne yapıyorsun abi, nasılsın, iyisin?
0: İyiyim valla, sen nasılsın?
1: Valla abi iyiyim ya, nasıl olam işte, yaptığın sakriz aynı yer, aynı sinema.
0: En iyisi, ne kadar güzel işte.
1: Abi valla devlet koruma altındayız ya.
0: En iyisi valla abi.
1: Valla abi işte, sen ne yapıyorsun, iyisin?
0: İyi valla, sürünüyoruz, sürünüyoruz.
1: Şükür diyeceğiz abi ya.
0: Öyle canım, dağlar bayırlar bizim.
1: Valla abi aynen doğru söylüyorsun. Bir gün özgürlüğümüze kavuşuruz ya Allah'ın
0: aynen
1: bile.
0: Aynen öyle. Kimlere abi sesleneceksin?
1: Abi Nazilli kapalı cezaevinde bir altı koğuşuna seslenmek istiyorum ben Sinan abime.
0: Evet.
1: Sinan Kıvcı'ya. Nazilli'de yapmakta olan bir altı koğuşunda Sinan Kıvcı abime gelsin. Oğlu Ergün abimize gelsin. Ondan sonra D1 koğuşunda yapmakta olan Süleyman Elçik dayıma gelsin. Namız Yer Mukova Başkan'a gelsin. Bizim Kocagürlü Deli Mahmut'a gelsin.
0: Evet.
1: Gülfidan'a. Davut Bozuyit'e gelsin. Ondan sonra D4 koğuşunda yatmakta olan değerli abim Gökhan Ergün'e gelsin. Ondan sonra Tancı Ünal'a gelsin. Umut Aydın'a gelsin. Melik Kartal'a gelsin. Ondan sonra abi C7 koğuşunda yatmakta olan Mehmet Yüre'ye gelsin. Namıdiğer Kasap Dayı'ya gelsin. Namıdiğer Kasap Dayı'ya gelsin.
0: Evet.
1: Kazım Özöge'ye gelsin. Ondan sonra abi Suzi Dayı'ya gelsin.
0: Evet.
1: Abi ondan sonra Fethi Yeşen'de yatmakta olan İsmet Kıvcı abime gelsin abi.
0: Tamam, ona da gelsin.
1: Ondan sonra İzmir Buca'da yatmakta olan Cafer Çamdeören'e gelsin.
0: Evet.
1: Dalaman açık cezaevinde yatmakta olan Süleyman Elçi'ye gelsin. Nazilli C12 koğuşunda yatmakta olan Dezoğlu Süleyman Elçi'ye gelsin.
0: Evet.
1: Ondan sonra abi bu isteyeceğim şarkı Sinan Kıvcı abimle Aydın'daki özeline gelsin abi.
0: Tamam.
1: Bir şey var mı abi sende?
0: Neyi var mı?
1: Emre Tezcan, yazan kalem siyak.
0: Emre Tezcan,
1: yazan kalem siyak.
0: Kalem siyah.
1: Aynen abi.
0: Tamam.
1: Abi kendine iyi bak, Allah'a emanet ol.
0: Sen de Allah'a emanet. Görüşürüz. Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bu arada robot otomatik olarak size cevap veriyor. Siz o gelen yazıya diyorsunuz ki IBAN'ı ayrı atın. Abi benim öyle bir fırsatım olsa hepinizle ayrı ayrı görüşürüm zaten. Öyle bir imkanım yok. Robot size yazıyor zaten. Siz yazdığınızda size cevap veriyor. Yani dediğim gibi her şeye yetişemiyorum ve bakalım hatta kim var. Alo.
2: Merhaba abi.
0: Eyvallah. Aleykümselam, hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi. Sen kimle konuşuyorsun öyle?
0: Nasıl?
2: Ne bileyim, kendi telefonla mı konuşuyorsun sen?
0: Şu an
2: hayır.
0: Kimseyle konuşmuyorum, hayır.
2: Radyoya o zaman söylüyorsun değil mi?
0: Evet. Sana anladım. Geç geliyor ya.
2: Anladım abi. O yüzden öyle yaptım.
0: Yayın sana geç geliyor.
2: Karan. Anladım.
0: Evet Yasin.
2: Merak ettim, o yüzden sordum.
0: He, yok mesela ne, anlamadım ben tam soruyu ama.
2: Bir abi şeyle... soru ne biliyormuş? Şimdi ben seni aradım ya.
0: Evet.
2: Sen o esnada konuşuyordun ya. Ben evet. Dedim herhalde başkasıyla mı konuşuyorum?
0: Yok, sana gecikmeli geliyor. Bir de ben şey söylüyorum. Hani WhatsApp'tan yazanlar var ya.
2: Evet abi.
0: WhatsApp'tan yazanlara söylüyorum ben. Hani diyorum ya, sürekli size cevap veremiyorum diye. Mevzu anladım bu yani.
2: Abi. Anladım abi. Kolay gelsin tekrar.
0: Allah razı olsun.
2: Gene söyleyeyim, ben Yasin Karan abi. Birkaç arkadaşıma selam gönderecektim.
0: Hadi gönder bakalım.
2: Abi Kocabaş'ta yatan kardeşim Yalçın Karahan.
0: Evet.
2: Halamın oğlu Mert Demirkol, Barış Demirkol, Taner Demirkol, Nazlı Kapalı'da yatan Servet Kocaman, Emre Gümüş, ondan sonra Ali Boğot ve bayanlar, bayan koğuşunda yatan arkadaşım Buse Nur Ökte, Neslihan Baştosun, onlara da selam olsun abi. Serkan Demirezen, Yaşar Demirezen, bu arkadaşlarıma da selam olsun.
0: Evet.
2: Ondan sonra Mert Yalı burada, Taner evet. Yalı, Ömer Yalı, hepsine selam olsun. Abi Cengiz İmren'den Yılan Değil de başka bir şarkısını isteyebiliriz.
0: Cengiz İmren.
2: Abi hatta Cengiz İmren değil abi, Burhan Yuvacı Mahkum.
0: Burhan Yuvacı Mahkum.
2: Mahkum.
0: Tamamdır. Bu kadar mı? Bu kadar mı?
2: Evet abi.
0: O zaman
2: evet, abi.
0: Tamamdır. Allah'a emanet. Kendinize
2: sağ,
0: iyi bakın.
2: Sağ ol abim benim. Kendine iyi bak. Allah razı olsun.
0: Bu arada yayınlar mesela stüdyoya bağlandığınızda beni telefondan normal konuşuyormuş gibi konuşun. Çünkü yayına gecikmeli gönderiyoruz yayına. Gecikmeli geliyor oraya. Yani hemen telefonla konuşup kapattığınızda hemen koşup oradaki kendi sesinizi duyabiliyorsunuz. Bir 20 milisaniye falan olması lazım. Gecikmeli geliyor size. O yüzden sıkıntı yapmayın yani, tamam mı? Devam ediyoruz. Haydi bakalım. Türkiye ve stüdyo saatleri 19.50. Haydi. Allah Allah.

0: Evet, devam ediyoruz, devam ediyoruz. Haydi bakalım, Türkiye Vesio saatleri 19.56. Bakalım bakalım, bir hatta kim gelecek, kim gelecek, bir bakalım şöyle hattımızda kim var. Alo. Alo.
1: Alo, geliyor musun?
0: Şu an geliyor sesin.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Eyvallah, Allah razı olsun, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Kimle görüşüyoruz?
1: Ben valla Park Bahçeler'den arıyorum. İsmim Ercan.
0: Evet Ercan. Kimlere sesleneceğiz?
1: Burada Kapalı'da benim teyze oğlu var.
0: Evet.
1: Bir insan. Hüseyin İmer, E8'de. Ayrıca Ozan, Eren Yanar var.
0: Evet.
1: Onlara selam olsun. Ayrıca Açık'ta, A23'te Vedat var. Kardeşim Vedat.
0: Evet.
1: Seyhan var. Ondan sonra kantincimiz var. Onlara selam olsun. Burada Park Bahçeler'de kardeşlerim var. Yılmaz Azat Kaya, Can Polat Kıncal, Hüseyin Öztekin. Hüseyin Öztekin'in ayrıca Vedat'a çok çok selamı var.
0: Evet.
1: Onu da belirteyim. Hepsi bu kadar.
0: Bu kadar mı? Ne göndereceğiz onlara?
1: Valla şarkı gönderelim ama şöyle Aynur Polat'tan Esmer'i.
0: Aynur Polat Esmer'e, tamamdır. Bu kadar mı?
1: Esmer diye. Bu kadar. Hüseyin İmer'e selamlar. Kendine çok iyi baksın. Allah'a emanet.
0: Tamamdır.
2: Tamamdır.
0: Siz de Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın.

0: Hattımızın ucuna kim geldi? Alo.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Aleykümselam.
1: Nasılsın, iyisin abi?
0: İyiyim vallahi şükür. Sen nasılsın?
1: Hamdolsun iyiyim abi. Ben Nazilli'den arıyorum.
0: Evet.
1: İsmim Karam.
0: Evet, Karam, biliyorum ben.
1: Ne yapıyorsun abi?
0: İyiyim, iyiyim vallahi. Ben o ismi söylemiyorum, biliyor musun? Canım çekiyor diye.
1: Ne yapacaksın abi? Allah sözüm olsun sana buradan çıkınca.
0: Eyvallah. Sen çık da bakarız. Kimlere sesleneceksin?
1: Abi Nazilli, Aydın'da yatmakta olan değerli abim Ozan Çekmeci, dayım Zeki Akkulut, oğlan Kerif dayım Ahmet Ballı kardeşim, isim Karaduman abim, Ferdi Doğan kardeşim, Süleyman Doğan dayım, Sait Doğan dayım, Cemal Angül kardeşim, Cangül abim, Cem Oğuz, Seyfettin Gör dayı, Necati Gören abim, Bilginer Gören işlem, Akrep Serdar abim, Gökhan Endek abim, Gamalı İbrahim dayı, Taner Doğan abim, Ali Kareli kayınço, Müşko, Fethi Karaduman, Zahmet Can, Aydın Toprak abim, Hüseyin Babadağ kardeşim, Ersuru Yılmazoğlu abim, Derman evet. Babadağ kardeşim, Savaş Ballı, İsmet Yerden kardeşim, Dolga Gülbahar abim, Hasan Ertaş kardeşim,
0: evet.
1: Kadir Ertaş, Hüsnücan Canbaz, Orhan Kapkara, İlhan Yaşım, Gökhan Doğan enişten, Oktay Çiğ kardeşim, Kahraman Güveç, abi Nazilli açıkta yatmakta olan abim, değerli abim Onur Deniz, Osman Menekşi abim, Ozan Küçük abim, Hacı Mur abim, Volkan Kaya abim, Veli Tıraş kardeşim, Süleyman Akan abim, Sertaş Şan kardeşim, Ahmet Canlı abim, Berke Adeber Küçük, Yemekhane Kralı İsa Ergün, Aydın Öge, Mehmet Öge abim, Neşet Özcan, evet. Eskobar Adem Dede, Ufan Arıkan, Sarlar Başkan, İbrahim Duran, Akın Sakıcı, Kudret Elçik, Ufan Kur'an Salkımtaş, Necdet Elçik, İbrahim Kıvcı, Mehmet Elçik, Cüneyt Gezer abim, abi kapalı yatmakta olan Nazilli, kafalı yapmak olan değerli kardeşim İsmail Ülker, Egemen Güney, Gıdık, Cihan Dinar, Belat Yakoğlu, Batuhan Çavuşoğlu, Barış Yaprak, Mutlu Canser, Erkan Akbalık, Namı Değer Yagi,
0: evet.
1: Berke Yılmaz, Osman Kurnaz, Mert Seferoğlu, Burak Demir, Karademir, Sinan Kıvcı. Abi bu kadar, istek tamam. Parçama geçiyorum.
0: Tamam, ona da geç.
1: Vahdet Vural'dan.
0: Vahdet Vural mı?
1: Evet.
0: Evet.
1: Kalbe söz geçmiyor efendim.
0: Kalbe söz geçmiyor efendim. Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Bu kadar. Allah'ına sol gözüyle bir söz bırakalım abi.
0: Hadi bırak bakalım.
1: Çaycanın burnu ne kadar yukarıda olursa olsun bardağın önünde ilmeğe mahkumdur.
0: Eyvallah. Kendine iyi bak. Hadi. Allah'a emanet. Evet, Türkiye Vesio saatlerimiz 21.01 oldu. Bir canlı yayın daha alacağım, sonra şarkıyı göndereceğim. Valla bu bir şarkı göndereceğim, bir ılıcalı yapacağız. Son şöyle bir şarkı öncesi bir canlı bağlantı daha alalım ve bakalım hatta kim var. Alo. Alo. Geliyor mu ses?
2: Geliyor.
0: Abi senin o telefon bozuk herhalde. Hattan almak zorundayım seni. Abi gelmiyor sesin. Benim sesim bana geri dönüyor bak. Kapatmak zorundayım. Başka telefondan ara. Evet. Maalesef sesi gelmiyor. O telefonda bir arıza var. Evet. Bir şarkı gönderiyoruz. Şarkı sonrası canlı bağlantılarla devam ediyoruz. Şöyle geldi bakalım bir şarkı. Dinleyelim bir ılıcalı. Onun hemen sonrası. Geri buradayız. Oynamak isteyenler buyursun. Oynasın bakalım.

0: Evet, güzel bir roman gönderdik ve devam ediyoruz şarkı sonrası canlı bağlantılarla ve bakalım hattımızın ucunda kim var? Alo.
1: Selamünaleyküm, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Allah razı olsun. Hızlı İmam Rüstem.
1: Süzer.
0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk abicim. Nasılsın, iyisin inşallah?
0: Allah'ıma bin şükür olsun. Sanırım başıma güneş geçti.
1: Şapka tak, foter tak.
0: Foterimiz yok bizim takacak. Foteri kim buluyor ya dağın başında?
1: Abi sıcak gidiyor havalar da.
0: Evet, sıcak gidiyor valla. Sıkıntı.
1: Sıcak gitmezse bizim yemişler olmaz.
0: Yemişler olmaz mı? Yemiş de mi var sende?
1: Aman be.
0: Nerede o yemiş? Biz daha incir yemedik ya.
1: İncir bahçesinde incir olmaz.
0: Allah Allah. Nerede tabii bu incir bahçesi? Yerini söyle.
1: Köşkte.
0: Köşkte mi?
1: Evet.
0: Allah Allah. Yayından çıkınca köşke gideyim. Abi. O zaman ben akşam köşkteyim abi. Adresi ver, konum at, ben toplar giderim.
1: Git, buyur git abicim. Git.
0: Eyvallah.
1: Senin ayağına kadar da gönderirim ben, sıkıntı
0: eyvallah,
1: yok.
0: Eyvallah, Allah razı olsun. Ben gider alırım canım, o kadar da değil.
1: Sıkıntı değil abi, sen gel bir ben geleyim.
0: Tamam sen gel, sıkıntı yok.
1: Tamam. Abicim.
0: Hadi bakalım başlayalım.
1: Şu an radyosu başında bizleri dinleyen kardeşlerimize, abilerimize, kapalıdaki ve açıktaki ve tüm mahkum yakınlarına selam göndermek istiyorum.
0: Evet.
1: Kapalıda bulunan değerli can abim Erkan Güneş. İstanbul kaldırımlarında yürümüş olan değerli can abim Erkan Güneş. Göksel Çakır. Evet. Şafak Demir. Mehmet Erol. Savaş Taşçı, İdris Taşçı, Sabri Taşçı, Muzaffer İsek, Mih Çıtak, Emircan Yazıcı, Vedat Aslan, Gökhan Uslu, Uğur Kavas, Salih Oğuzhan Kavas, İlker Kırbaş, Sansar Selim, İbrahim Kafalı, Kerim Gültekin, değerli kardeşim benim, Yunus Gültekin, Ergün Yaman, Mert Pamukçu, Mustafa Yılmaz, Hüseyin Kökten dayıma, Uğur Durmuş, Erdo Başkan'a, Aslan abim Emrah Bartan'a, Aslan amcam Yıldırım Kipe, Caner Doğan'a, Şino'ya, Erdo Başkan'a, Aslan abim Ziya Ateş'e, Caner Doğan'a, İsmail Osman'a, Orhan Kılıca, Fecri Kılıca, Murat Yalı'ya, İdris Akıncı'ya, Seyyaz Balıkçı'ya, Caner Rüme, Taner Yalı'ya, Önder Rüme, Ulaş Sevgili'ye, Savaş Öcal'a, Muhammed Ulu, Namı Değer Mami'ye, İzmirli,
0: evet,
1: Ahmet Moran'a, Eren Karaca, Burhan Özger, Oğuz, değerli kuzenim, Sofi, Aytaş Demir, Barış Boti ve Aytaş Demir'e Enes Öcal kardeşimizin çok selam var. Efendime söyleyeyim, açıkta yatan Aslan dayım Ulaş Tekeş, Abdülaziz Demir dayıma, Hasan Gündoğan, değerli müdürümüze,
0: evet,
1: Meto Başkan'a, Avni Cengiz, Namı Değer Çallı'ya, Köşklü. Onun da güzel kestaneleri vardır ha. Neyse.
0: He, tamam.
1: Murtake lakabı ile bilinen Metin Kırbaş'a,
0: evet,
1: Mehmet Kızıltaş, Sökeli Namı Değer Kote, Erco'ya, İzmirli Aytekin Dede'ye, Eren Ünal, Adnan Yörük, Diyar Kaya, Aşkın Yavuz, Emrah Kılıç, Aytekin Topbaş, Servet Akdağ, Cenk Çavdar, Kadir Taş, Ozan Emre Çağlayan, Maşallah Turgut, Emre Değer, Hüsnücan Canbaz, Motor Ali, Eyüp Denktaş, Tunay Manyaslı dayıma, Yıldırım Yıldız, Hakan Yıldız, Şahan Genç, Cio abi, İbrahim Sevimli, Yunus Tekeş abime, Cengiz Yataz, Ümit Koşar, Çamur Mehmet'e, Doğukan Genç, efendime söyleyeyim, Mert Efe Toya, İlhan Deniz, Onur Trit, Bülent Arasan, Aziz Algan, Yılmaz Dinler, Emre Yılmaz, İsmet Mete, Burak Çetin, Kahveci Tahir Dayı, Can Apaydın, Ali Murat Selam, Savaş Mert, Fırıldak Hasan, Kamber evet. Akın, Berbat Nazmi, Ender Taşçı, Ekrem Tavaslıoğlu ve Soner Çeliköz. Çin'e evet. kapalıda yatmakta olan Abdullah Karademir, Muhammed Alakuş, Polat ve Tuğrul'a, Cafer Turhan'a, Orhan Kapkara'ya, Ömer Karaman, Şafak Karaman, Erhan'a, Alperen'e ve Bombacı Birkan'a özetle ve özetle Yiğit Can Kipe gelsin.
0: Evet.
1: Çin'e açıkta yatan değerli kardeşim Ekrem Tavaslıoğlu, babası Serkan Tavaslıoğlu, Muhammed Erek, Muhammed Ali Sancar, Haşim Erkul, Efe Şen'e, Memduh Biçki, Cihan Çeliğe, Namı Değer Çiko'ya, Çin'e kapalıda yatanların içine Ayıcı Bayramı da ekliyorum.
0: Tamam.
1: Park Bahçe'de bulunan Ömer Yalı, Mert Yalı, Ali Rıza Halat, Ahmet Kul, Mustafa Aykut, Ahmet Becerik, Sadullah Avcı, Fırat Günüç, Konyalı Mami, Mehmet Öncel ve özellikle amcama gelsin. O kendisini çok iyi biliyor.
0: Evet.
1: Diyerek parçamı isteyeyim abicim.
0: Tamam, parça nedir?
1: Enver Yılmaz, Bakın Benim Gözlerime.
0: Bir dakika.

0: Tek eşe sevgiler selamlar olsun. Bu arada bizim Emirhan Selen kayıplarda, gören ve duyanlar, duyup da görenler bize ulaşsın. Raif Domurcuk, sana da sevgiler selamlar olsun. Değerli İnan abimize de sevgiler selamlar olsun. İnan Işık'a bakalım hatta kim var. Alo.
1: Selamünaleyküm.
0: Oo, aleyküm selam.
1: Ne yapıyorsun kral?
0: İyiyim vallahi, sen nasılsın?
1: İyi, bugün erken geleyim bir selam göndereyim dedim ya.
0: Ben de senden bahsediyordum.
1: Valla. Çocuklar etrafı suladı, oturuyordum da hemen koştum geldim.
0: Eyvallah.
1: İmam halletti.
0: O halleder zaten. İyiyim valla şükür ya.
1: Aynen, o benim sağ kolum ya, her şeyim o benim.
0: Eyvallah. Valla hallediyor. İncir diyoruz, inciri hallediyor.
1: Aa, dışarı çıktı mı sıkıntı yok, her şeyi halleder.
0: Eyvallah. Dışarı çıkınca bilmiyorum artık, bizi unutursa.
1: Sıkıntı yok ya, senin istediğin ne varsa söyle, ben buradan telefonla da gönderirim.
0: Allah razı olsun.
1: Çevremizden yeni iş.
0: Bizi unutursa ne yapacağız bu hızlı imam?
1: He?
0: Bizi unutursa?
1: Yok, sıkıntı yok, o sözünü verdiyse o benim kardeşim. O yapmazsa
0: eyvallah,
1: ben yaparım.
0: Eyvallah.
1: Ayağına kadar gönderirim ya, ne olmuş?
0: Allah razı olsun. Söylemen yeterli.
1: Yapmadın şey mi?
0: Aynen.
1: Hadi
0: öyle.
1: Hadi sağ ol. İyi, bir selam göndereyim o zaman.
0: Hadi, bıraktım ben mikrofonu.
1: Tamam. Tamam. Öncelikle dışarıda bulunan ve radyonun başında bizleri dinleyen değerli kardeşim Emirhan Selen'e, Yiğit Tüm'e, Kapalı'da yatmakta olan dostlarımız Emrah Bartan'a, Caner Doğan'a, Müjdat Akın'a, Aslan Dayım Yıldırım Kipe, Aslan kardeşim Halil Selen'e, yeğenim Emrullah Oğuz'a, kardeşlerim Muhammed Alakuş, Polat ve Tuğrul'a, Orhan Kapkara'ya, Ömer Karaman'a, Şafak Karaman'a, Erhan'a, Alperen'e, Alper Aktaş'a, yeğenim Sinan'a, Semih Çıtağ'a, Muhammed Ulu'ya, Oğuzhan Yavaş'a, Polat Yavaşan'a, Namı Değer Şino'ya, Bedirhan Gümüş'e, değerli kuzenim Mehmet Erol'a, Şafak Demir'e, Şahin Demir'e, Aslan kardeşim Yunus Gültekin'e, Kerim Gültekin'e, Aslan abilerim Sarı Mustafa'ya ve Ziya Ateş'e, Hüseyin Kökten Dayım'a, Ahmet Döğen'e, İsmail Uğur Uzman'a, Yakup Can Tosun'a, Orhan Kılıç'a, Fecri Kılıç'a, değerli dostum, değerli kardeşim Murat Yalı'ya, Emircan Yazıcı'ya, Adanalı Vedat Aslan'a, kardeşim İsmail Aygün'e, Ozi'ye, Erdo Başkan'a, Uğur Durmuş'a, Şahin Güçlü'ye, Feyyaz Balıkçı'ya, Caner Rimad'ına, Taner Yalı'ya, Önder Rime, Savaş, Barış, Gökhan ve Hakan Eroğlu'na, Mehdi Aydoğlu'ya, Ulaş Sevgili'ye, Batuhan Vural'a, İlker Kırbaş'a, Ferhat Selen'e, Erhan Cengiz'e, Celal Özkan'a, Konya'da yatmakta olan kardeşim Savaş Öcal'a, Afyon'da yatmakta olan kardeşim Yasin Öcal'a, Çin'e L tipi Kapalı'da yatmakta olan Aslan kardeşim Kirvem Abdullah Karademir'e, oğlum Cafer Turan'a, kardeşim Bombacı Birkan'a, İdris Akıncı'ya.
0: Evet.
1: Bizi tanıyan tüm dostlara, özellikle Aslan yeğenim Yiğitcan Kipe, Mehmet Çin'e Aydın açıkta yatmakta olan abilerim maşallah Turgut'a, Mehmet Aykut'a, başımın tacı Aslan dayım Abdülaziz Demir'e, can kardeşim Yavuz Yaman'a, dedem Aytekin'e, aşkın Yavuz'a, diğer kardeşim Diyar Kaya'ya, Volkan Kaya'ya, Tako'ya, evladım Erco'ya, Kadir Sarıoğlu'na, Kadir Taş'a, Enes Şişman'a, Servet Akdağ'a, Sinan Alçı'ya, Ozan Çağlayan'a, Kuzey Aksa'ya, kardeşim Erkan Yılmaz'a, Enes Öcal'a, Aslan kardeşim Enes Öcal'a, Murat Çapkın'a, Savaş Kalbi Taş'a, kuzenim Yunus Tekeş'e, Nazmi Uysal'a, Çamur Mehmet'e, Doğukan Gence, Mert Efeto'ya, Cin Hüseyin'e, Mustafa Kamber'e, Adnan Yürü'ye, değerli kardeşim Metin Kırbaş'a, Sergen Tosun'a, saygıdeğer müdürümüz Hasan Gündoğan'a, değerli emektarımız Yıldırım Yıldız'a, Aslan kardeşim İzmirli Baytansil'e, Mehmet Kızıltaş'a, Çakma Doktor Hüsnücan Canbaz'a, Arnavut'a, kardeşim Avni Cengiz'e, benim için özden öte her zaman hitap ettiğim gibi açığın siyah incisi, benim de sol yanım Aslan kardeşim Hızlı İmam'a, Ciyo'ya, namı değer Ciyo, Söke'nin Ziya'sı, Aslan kardeşim Ciyo'ya, beni dinliyordur o şimdi, Serkan Akrancı'ya, Çin'de yatmakta olan Aslan dayım Serkan Tavasoğlu'na, değerli kardeşim Haşim Erkul'a, Menduh Pişli'ye, Aslan yeğenlerim Ekrem Tavaslıoğlu'na, Eko seni çok özledim oğlum, Muhammed Ere'ye, Muhammed Ali Sancar'a ve Efe Şen'e, ayrıca park bahçede bulunan değerli büyüklerim, amcam, o kendini biliyor, Fırat dayıma, Ahmet Kul'a, ayrıca Ahmet Kul bana haber göndermiş, abime gönül koydum, ismini saymıyor demiş, o şu an beni dinliyor galiba, buradan duysun, ben de Yavuz abi

0: Hepsi de ona gönül koyduk. Ne yaparsa yapsın bizim gönlümüzü almak için bu kuruma gelsin. Duyuyordur o şimdi beni. Tamam. Hocam Acar'a, Nazilli'de yapmakta olan dostlarımız ben ve Yavuz adına Taner Tunca, Şirin Tunca, Muhammed Tüme, Tugay Tüme, Ferhat Tüme. Hepsine selam ediyorum. Şarkı olarak da Ferhat Tunç'tan Bir Kanar Daha türküsü istiyorum.
1: Hemen yazalım onu. Ferhat Tunç.
0: Aynen.
1: Bir Kanar
0: Daha. Ferhat Tunç.
1: Tamam.
0: Bir Kanar Daha türküsü.
1: Tamamdır. Bu kadar mı?
0: Vallahi şimdilik listemde bu kadar, saymadıklarım da hakkını helal etsin.
1: Günün sözü bütün falan çıkar mı?
0: Bütün şarkılar da sana gelsin.
1: Eyvallah, Allah razı olsun. Günün sözü çıkar mı?
0: Günün sözü mü? Kah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi, kah inerim yeryüzüne seyreder alem beni.
1: Eyvallah. Noktayla koyarım diyoruz. Eyvallah.
0: Aynen öyle.
1: Var mı bir isteğin?
0: Allah'a emanet, görüşürüz. Seviyorum seni, Allah'a emanet.
1: Kendine iyi bak, Allah'a emanet, sağ olasın. Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz.
2: Bugün sarışın yarın esmer. Ucuz otelde yeşeşer. Bugün sarışın.
1: Egemen ve Yagi'ye sevgiler, selamlar olsun. Bakalım, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Vallahi baş ağrısı geldi böyle. Geliyor baş ağrısı. Bakalım hemen hatta kim var. Alo.
3: Selam aleyküm.
1: Aleyküm selam.
3: Nasılsın Keleş abi?
1: İyiyim, sen nasılsın?
3: Vallahi ben de bomba gibiyim vallahi.
1: Niye
3: ben 15 dakikada seni düşünmeye çalışıyorum.
1: Niye bugün çalışmadın herhalde, bomba gibisin?
3: Çalışmam abi ya, dağların komandosuyum ben. Çalışmam.
1: Oo, ben de dağlardaydım. Ne olmuş yani?
3: Vallahi gel dedin abi, misafirimiz olacaktın ya.
1: Nereye geleyim, ben buradaydım. Sen neredeydin?
3: Vallahi.
1: Hangi dağdaydın? Vallahi
3: her yeri geziyoruz abi, fark etmiyor bizim.
1: Her yeri değil yani, bugün hangi dağdaydın mesela?
3: Bugün nerede dedik? Biz abi Kavşit dedik.
1: Kavşit'te. Evet. Uzak geliyor Kavşit bana ya.
3: Madran'da abi, bu rüzgar gülleri var ya.
1: Evet, sen mi yaktın gene yoksa oraları bugün?
3: Olur mu abi ya, biz kurtarıcıyız. öyle olur mu abi ya? Biz milletin hayatı tehlikesini kurtarmanın peşindeyiz.
1: Şaka olmayı yapıyoruz zaten sence ya. Belli mi olur?
3: Yok abi, sadece sigara da kullanmıyorum. Sigarayı bıraktım yani.
1: Yok, öyle şeyler kullanmıyoruz biz zaten. Yasak.
3: Yok abi, kötü alışkanlığımız yok yani.
1: Evet. Kimseye örnek olmuyoruz biz.
3: Aynen öyle abi.
1: Eyvallah. Kimlere sen? Valla ben iyiyim. Öyle yani. Aynen.
3: Valla biz de bir bağlanalım dedik yani. Bir sevdiklerimize seslenelim dedik.
1: Evet, olmaz yani. Bağlanmazsan olmaz ki zaten.
3: Aynen abi, sesimizi duyuralım yani.
1: Hadi duyur bakalım o sesini bir.
3: Neyse abi. Ben buradan ufak bir not bırakacağım. Bayanlar koşu yatmakta olan halamın kızı Dudu Demircan'a. Dudu, Şilvan'ı aradım bugün. Haberin olsun, sana çok çok selamı var. Ellerinden gözlerinden öpüyormuş. Senin için bir şarkı isteyeceğiz. Özellikle bu isteyecek olduğum parça. Canım yeğenim Şilvan Kurtulan'dan çok sevdiği annesi Dudu Demircan'a gelsin.
1: Evet.
3: Ondan da çok sevdiği kardeşi Sefa Kurtulan'a gelsin. Onların adını istiyorum, biliyor musun? Annesinin adını isteyeceğim abi şarkı.
1: Tamam.
3: Yeğenim aradım, onunla konuştum. Anneme de böyle biraz iletti. Ulaşamıyor, biliyor musun? Annesi bilmiyor aramasını da.
1: He.
3: O yüzden de ulaştıralım. Kardeşim Park Bahçe'de yatmakta olan kardeşim Çelebi Karataş'a gelsin. Nazilli cezaevinde yatmakta olan kardeşim Davut Bozit'e gelsin. Valla benim diyeceklerim bu kadar. Canım yeğenim Sefa Kurtulan'a da gelsin. İsteyecek olduğum parçalar. Aydın cezaevinde yatmakta olan Açık'ta kardeşim Mustafa Kurtulan'a gelsin. Ona da buradan çok çok sevgiler gönderiyorum. Ona da gelsin.
1: Aleyküm selam.
3: Vallahi ismini sayamadım. Eşime dostuma gelsin abi. Fazla da sıcak, biliyor musun?
1: Evet.
3: Sıcak da fazla da istenmiyor. Şarkıyı isteyeceğim abi.
1: Hadi.
3: Bu şarkı özellikle halamınız Dudu Demircan'dan Dudu Demircan'a gelsin.
1: Tamam.
3: Yeğenim armağan etti. Şilvan bu Kurtulan annesine.
1: Tamam.
3: Abi şarkının adı Hasan Şahin'den.
1: Hasan Şahin, evet.
3: Hasan Şahin'den Yaktın Ayrılığı.
1: Yaktın Ayrılığı.
3: Evet abi, Hasan Şahin'den Yaktın
1: tamam.
3: Ayrılığı.
1: Tamam.
3: Bu parça öncelikle yeğenim Şilvan Kurtulan'dan çok sevdi annesi Dudu Demircan'a gelsin. Ona da buradan çok çok sevgiler, saygılar gönderelim. Dudu, hiçbir şey kafana takma, kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. İnşallah bir gün olur çıkacağınız. Koğuş arkadaşlarına gelsin. Bütün bayanlar ve anne bacılara gelsin bu parçalar. Diyeceklerim abi bu kadar.
1: Tamam.
3: Ormanda çalıştığım kardeşlerim var burada. Abi ve kardeşlerimiz var. Onlara da armağan olsun. Diyeceklerim bu kadar abi. Allah'a emanet ol. Yeğenim Fatih Bozit'e gelsin. Ona da buradan çok çok sevgiler gönderirim. O da kendine baksın. Diyeceklerim bu kadar abi. Allah'a emanet ol.
1: Sen de İyi Allah'a akşamlar. Emanet. Görüşürüz.
3: Kendine bak abi. İyi akşamlar. Görüşürüz.

0: yolculuğumuz devam ediyoruz. Bakalım hatta kim var? Alo.
1: Alo, selamünaleyküm abi, kolay gelsin.
0: Allah razı olsun.
1: İyi akşamlar.
0: Sağ olasın, sana da.
1: Allah razı olsun abi benim. Ben Aydın'ın Parkbahçe'den arıyorum abi.
0: Evet.
1: Abi Mert, Mert Kırbaş.
0: Evet Mert.
1: Nasılsın abi?
0: İyiyim vallahi şükür, sen nasılsın?
1: Ben de çok şükür iyiyim abi ya.
0: Allah iyilik
1: geçip
0: versin.
1: Işte.
0: Geçip gider ya.
1: Amin abi, cümlemizi. Efendim abi?
0: Geçip gider diyorum, sayılı gündür ya.
1: Vallahi öyle abi ya, ne yapacaksın, yapacak bir şey yok.
0: Aynen öyle.
1: Başa gelen çekiliyor.
0: Aynen öyle, takmayacaksın kafaya, devam edeceksin.
1: Vallahi öyle abi.
0: Aynen öyle.
1: Ben
0: kimlere sesleneceğim?
1: Sizleri saymaya başlayayım.
0: Hadi abi, say bakalım.
1: Abi ilk önce abilerin abisi Aslan abim, İlyas Erdal, Velat Çakoğlu, Mertcan Karakurt, Hikmet Yıldırım, Levent Kocabaş, Emrah Bartan, Akif Kaya, Berat Kaya, Ümit Kaya, Aslan amca oğlum İlker Kırbaş ve Metin Kırbaş, Murat Akıncı, E5 koşunda olan Aslan kardeşim Zeynep Şimşek,
0: evet.
1: Ramazan Çıbık, Erol Kutlutürk, Selim Sümbül, Selim Şahin, Kadir Aydın, Aydın Toprak, Şükrü Yıldız, Harun Birmo.
0: Evet.
1: Açıkta olan Şahan Ulukan, Kote Osman İbo, Sarı Sabri Cüracı, Aslan kardeşim, can dostum Batuhan Taşkınöz, Mert Efe Özoğuz, Mişko Bayram Soysal, Hüseyin Öztekin, Muhammed Gürbüzer, Şemuz Emerci, Cengiz Yataz.
0: Evet.
1: Erhan Kopal, Yiğit Aydın, Mehdi Aydoğdu, Sadık Köse, Onur Çalışkan, Ömer Deniz, Ahmet Akkurt, Denizli kardeşim Koray Ünal, İsmail Erdaş, Kadir Sarıoğlu, Ziya Cengiz, Namı Derciyo, Aslan abim Yunus Tekeş, Berkan Özbay, Hakan İmamoğlu, Ali Ülgenoğlu, Özgür Kuroğlu, Aslan kardeşim Toma Gökhan Sezel.
0: Evet.
1: İlhan Yaşım, Efecan Taycır, Laz Hocam Abdullah Çelebi, Mahir Bostaş, babası Namı Der Topal Memo, Mehmet Bostaş, Üzümlülü Ali abi, Aslan abilerim Yavuz Yaman ve Ulaş Tekeş, çok çok selam olsun onlara.
0: Evet.
1: Diyar Kaya, Berberler Kralı Servet abim, Aziz Bingöl hocam, DJ Cucu, Çineli Mehmet Akşit, Erkan Özcan, Parkbahçe'de oldum abilerim, kardeşlerim Oğulcan Yıldırım, Murat Ürün, İbrahim Acar, Berkay Sınay, Gökhan Tirit, Özcan Aşık, Vasfi Konay, Soner Bülbül,
0: evet.
1: Abdullah Şaştı, Mehmet Öncel, Ekrem Bütün, Konyalı Ahmet Kocabıyık, Avni Cengiz, Ömer Alparslan, İbrahim Tayfun, Namı Değer Uzman, Ferhat Deli, kardeşleri, abileri, Emrah Deli, Raşit Deli, Kadir Deli, Ahmet Kul'un abisi Azat Kul'a çok çok selam var.
0: Aleyküm selam.
1: Ayaz Ateş, Ahmet Özyer, Efecan Taycır'dan Durmuş Ali Yegül'e çok çok selam var kayıtçısına.
0: Evet.
1: Bu kadar abi.
0: Tamam. Ne göndereceğiz?
1: Bir de ufak bir notum var. Taycıroğlu Efecan'dan danışman tekalişe Aslan kayınçom elbet bir gün bütün C13 konuşuna da çok çok selam var Efecan Taycır'a.
0: Eyvallah. Diyelim
1: Furkan
0: o zaman.
1: Çarpar kardeşi, Çarpar kardeşime de çok çok selam olsun buradan.
0: Tamam.
1: Abi şarkıma geçeyim şimdi.
0: Hadi geç bakalım.
1: Bir saniye abi. Neredeydi ya? Karıştırdım.
0: Neredeydi? Bir bak bakalım.
1: Abi bir ton liste yaptım biliyor musun?
0: He.
1: Oradan karıştırdım biraz. Abi Kenan Arslan'dan.
0: Evet.
1: Sevda Çiçeğim.
0: Kenan Arslan.
1: Sevda Çiçeğim.
0: Sevda Çiçeğim.
1: Aynen.
0: Tamam, bu kadar.
1: Bu şarkı benden kabirdeki zaman kızıma, değerlime gelsin.
0: Tamam. Bu kadar
1: faktım
0: mı?
1: Faktım inşallah ulaşmıştır, onun da mektubunu bekliyorum en kısa zamanda.
0: Eyvallah. O zaman
1: bu
0: kendine iyi
1: abi.
0: Bak. Allah'a emanet.
1: Allah'a emanet.
0: Evet, devam ediyoruz. Bu arada 20.28 Türkiye ve stüdyo saatlerimiz. Şöyle bir bakalım. 20.30'da bir mesaj okunacak. Sonrasında yine canlı bağlantılarla devam edeceğiz ve bakalım hemen hatta kim var. Alo.
2: İyi günler abi. Arıza Şovum abi.
0: Eyvallah. Hoş geldin. Allah razı olsun.
2: Nasılsın abi? İyisin.
0: İyiyim valla. Sen nasılsın?
2: Aynı abi ya. Nasıl olalım? Aynı. Açıktayız işte.
0: En iyisi.
2: Ben de 3 ay oldu. Açıktayım ben.
0: Allah iyilik versin o zaman.
2: Allah razı olsun abi. Seslenebilir miyim abi?
0: Hadi seslen bakalım.
2: Hadi Allah razı olsun abi. G7'ye yatmak olan canım oğlum Ayhan Yaşar'a gelsin. Bir tanem oğluma. Gözümün karası oğluma gelsin.
0: Evet.
2: Oğlum evi aramıyormuşsun. Evi ara. Kaç gündür annem merak ediyormuş. Mutlaka ara bugün. Ben evi arayacağım. Evi aradığını duyacağım bak. Evi ara mutlaka oğlum Ayhan. Canım oğluma gelsin abi.
0: Evet.
2: Kürt Ersin'e gelsin. Emre'ye gelsin. Charlie'ye gelsin. G7'de yatan bütün köylerime gelsin. D13'te yatan Adil Eksen'e gelsin. Poyraz Gülfidan'a gelsin. Ali Kurtulan'a gelsin. Sefa Kurtulan'a gelsin. Muharrem Ege'ye gelsin. Barış evet. Kaynağı gelsin. Aklıma gelemediğim bütün arkadaşlarıma gelsin abi. Açıkta yatan 2-14'te yatan arkadaşım Salih'e gelsin. Tuncay Taşkıran'a gelsin. İlhan'a gelsin. Ne çocuğun ismini unuttum ya. Birisi daha vardı abi. 2-14 yatan bütün arkadaşlarıma gelsin abi.
0: Evet.
2: Tekrardan söylüyorum. Canım oğluma gelsin tekrardan. Bu parça oğluma gelsin. Söyle parçamı söyleyebilir miyim abi?
0: Söyle yazalım onu da.
2: Evet abi. Acan Öner'den ılgıt ılgıt abi.
0: Öner ılgıt ılgıt.
2: Evet.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
2: Bu parça o kadar abi. Bu parça oğluma gelsin Ayhan Yaşar'ıma.
0: Tamamdır. O zaman
2: kendinize
0: iyi bakın. Allah'a emanet. Evet, devam ediyoruz. Bir canlı bağlantı daha alacağım. Sonrasında şarkıya geçeceğim. Bir canlı bağlantı daha alacağım. Sonrasında bir mesajımız var. Ona yer vereceğiz. Sonrasında da canlı devam edeceğiz. Bakalım hemen attığımızın ucunda kim var şarkı öncesi.
3: Alo.
0: Alo.
3: Abi selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
3: Abi ben Namıder Alpes.
0: Alpek.
3: Alpes. Alpescan geldi.
0: He. Öyle de.
3: Abi kapalıda ve açıkta olanlara seslenecektik de.
0: Hadi seslen hızlıca. Sen de
3: abi mikrofon. Kapalıdaki Bito geldi. Ferit Gökbel, İbocan Dinar, Umut Bozyiğit, Bayram İnak, Cengiz Bakarlı, Oski, Ali Erdem, İbrahim Yavar, Şafak Demir, Şahin Demir, Maradona, Ayhan Özcan, Levent Bozyiğit, Muro Başkan, Savaş Taşçı, Ercan Yıldız, Ümit Kaya, İlker Kırbaş, Ali Tereli, Şeref Göl, Adanalı Anıl Alakuş. Kapalıdakiler bu kadar abi.
0: Evet.
3: Açıktan seslenecek olduklarında Burak Can, Bilginer Göl, Necati Göl, Ömer Çelik Dayım, Erol Öden, Ramazan Soysal, Sarı Sabri, Tarık Ula, Soner Bülbül, mahallenin eniştesi Ali Bıçakçı, Oğuzhan Karakıyak, Can Acar, Saadettin Koşmaz, Olcay Üstürk ve Namıder Sinek Ali Şengün'e gelsin.
0: Evet.
3: Abi şarkı ne isteyecektik? Seyfi Doğanay Dayı şarkısını istiyoruz abi.
0: Seyfi Doğanay Dayı. Tamamdır. Evet. Bu kadar mı? Bu kadar mı?
3: Abi günün sözü de Şüphe tek gerçek.
4: Şüphe duyduğun her şeyden vazgeç. Evet. Ferit Gökbel'e de Burak Can'ın çok çok selam var.
3: Ferit Gökbel'e Burak Can'ın çok çok selam var.
0: Aleyküm abi. Selam. Bu kadar mı?
3: Bu kadar abi. Teşekkür ederim.
0: O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
3: Sağ ol abi. Sen de.
0: Evet. Şimdi bir mesaj aramız var. Mesaj sonrası canlı bağlantılarla devam edeceğiz. Ne demişler? Aydın Nazilli E-tipi kapalı cezaevi. Özellikle bizim de sırtımız yere gelmezdi. Daha bildiğimiz aslanımız içeride olmasaydı. Hatice artık, Zeyd aslan artık, Efnan artıktan, B2 koğuşunda olan Onur artığa. Gelsin demişler Murat Göğe Bakan'dan diğer yarım. Özellikle Onur artık için gelecek o güzel parçamız. Şöyle hemen parçayı bir ayarlayalım biz. Evet, özellikle ama özellikle Onur artık için gelecek bu güzel parçamız. Parça sonrası canlı bağlantılar devam edecek. Özellikle Aydın Nazilli E-tipi kapalı cezaevine geliyor bu. Bizim de sırtımız yere gelmezdi. Daha bildiğimiz aslanımız içeride olmasaydı demişler. Özellikle ama özellikle Hatice artık, Zeyt Aslan artık, Efnan artıktan B2 koğuşunda olan Onur artık için gelecek bu güzel parçamız. Hep birlikte dinleyelim. Onun hemen sonrası yine buradayız.

0: Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye Vestio saatlerimiz 20.37 oldu. Bu arada mesajlarınızı sırayla okunacak. Bilginiz olsun, hani mesajım okunmadı diye düşünmeyin. Bakalım hemen attığımızın ucuna kim geliyor? Şöyle bir bakalım. Alo.
1: Alo, kolay gelsin abi, merhaba.
0: Eyvallah, Allah razı olsun, hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi, merhaba. Aydın Aşık'tan arıyorum abi.
0: Evet, isim nedir?
1: Volkan Kaya.
0: Volkan Kaya.
1: Evet.
0: Evet Volkan, kimlere sesleneceğiz?
1: Valla burada Kapalı'da bulunan kardeşim Hakan Kaya, Mevlüt Kaya, Diyar Kaya, Savaş Kaya, Barış Kaya, İsmail Kaya, Furkan Kaya, Hikmet Amur, Erhan Taysi, Ferhat Taysi, Uğur Çakır, Azap Kul, Kadir Emul, Furkan Emul, Tarkan Öztürk, Onur Karaca, Mehmet Ali Patak, Müslüm Tok, Hazan Hanım Mehmet, Mehmet Yumuk, Kadir Onur, Kadir Günaydın, Gökhan Eroğlu, Savaş Eroğlu, Barış Eroğlu, Serdar Bozkurt, Uğur Bozkurt, Sergen Aykut, Ömer Kaya, Yılmaz Demir, Ömer Koldaş, Doğan Koldaş, Çetin Koldaş, Afo Koldaş, Gökhan Uslu, Osman Özçelik, Mehmet Güneş, Yılmaz Demir, Diyo Çakır, Nihat Güneş, Eraktan Üzer, Afo Dayı, Okan Kızıl Yaprak, Cemilcan Öztürk, Mehmet Öztürk, Çaki, Caner Rim, Murat Yalı, Mert Yalı, Ömer Yalı, Seyit Aydın, Ferit Soncul, Oğuzhan Şınaklı, Ozan Erdoğan, Hüseyin Furan, Yüksel Toprak, Özkan Toprak, Süleyman Rıza, Selahattin Dayı, evet. Ramazan Gözetçi, Bayram Gözetçi, Muratcan Gülüç, Aydın Gülüç, Yasin Arıkan, Tiyatlı Mehmet Şenses, Didimli Tolga Karatay, Onur Yıldırım, Sinan Tekçe, Cemal Durmuş, Emrah Kalbidaş, Akif Kaplan, Mehmet Kınalı, Orhan Kılıç, Fecide Kılıç, Maşallah Turgut, Yahya Şenses, Enes Şişman, Erhan Turgut, Mustafa Aykut, Çingen Ahmet, Alişan Emul, Umut Kızılay, Abdullah Akta, Savaş Kalbitaş, Nazili Kapaz'da bulunan dayılarım, Taner Demirkol, Önder Demirkol, Hüseyin Demirkol, Mert Demirkol, Tugay Tüm, Ferot Tüm, Mami Tüm, Mazlum Salim, Asım Koldaş, Cengiz Koldaş, Mustafa evet. Demir, Veysel Uslu, Ömer Deniz, Erkut Uyanık, Abi Aydın Aşık'ta bulunan abilerim, dayılarım, Yavuz Yaman, Ahmet Kul, Diyar Kaya, Servet Aktar, Sezgin Pala, Yılmaz Dinler, Zeki Akbulut, Ulaş Tekeş, dayıma gelsin özellikle.
0: Evet.
1: Azap Kul, Şino'ya gelsin, namı değer Polat Yavaşan, Doğukan Akçin'e gelsin, Şafak Demir'e gelsin, Şahin Demir'e gelsin, Gökhan Sevgili, Ulaş Sevgili, Yavuz Yaman'dan ve Nazir'de bulunmakta olan dostları Taner Tuşu ve Şirin Tuşu'ya gelsin abi.
0: Evet.
1: Özellikle Ender Taşyan'ın da babası ve abilerine gelsin abi. Selamları var özellikle. Evet. Abi istek parçam da Azer Bülbül'den Karlı Dağlar.
0: Azer Bülbül Karlı Dağlar.
1: Aynen abi. Tamam. Özellikle kafada bulunan Mazoçu Furkan Kaya gelsin.
0: Eyvallah. Bu kadar mı?
1: Bir dakika abi. Aynen abi.
0: Tamam. O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
1: Sen de abi. Görüşürüz.

0: Evet, devam ediyor birlikteliğimiz ve bakalım hattımızın ucuna kim geliyor. Alo.
1: Ve selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam başkan.
1: Hayırlı akşamlar, kolay gelsin, iyi yayınlar.
0: Allah razı olsun.
1: Allah hepimizden razı olsun. Hoş bulduk. Nasılsın, iyisin inşallah.
0: Vallahi kardeşim, şükür biraz başım ağrıyor.
1: Sıcaklardan olabilir mi?
0: Vallahi bilmiyorum. Güneş geçmiş olabilir.
1: Olabilir. Allah evet, kolaylık versin. Bizim hızlı imamın dediği gibi poter. Bence şart. Ulaştık eşi de duyduk bu arada sesini. Kardeşim özlemiş seni. Gelmiş geçmiş olsun tekrardan.
0: Evet.
1: Vallahi hasret özlem çekiyor insan değil mi bazen? Sevdiklerine bakıyorum. Sen ne zaman dedin duyamıyoruz. Ben de buradan seslendim geçen gün. Bu hafta da burada oldu Allah'ın izniyle.
0: Evet.
1: Sen iyisin, bir yaramazlık
0: sıkıntı. İyiyim yok. Vallahi şükür. Aynı koşturmaca.
1: Allah kolaylık versin.
0: Var mı Muğla tarafına şey giden var mı? Tayin giden var mı?
1: Şu anda yok ama radyoyu takip ettiriyorum.
0: Olursa orada var artık yani. 107.8'de evet, orası farklı evet, frekans ama
1: ben,
0: var.
1: Ben farklıyım. Var.
0: Evet. Dalaman'da falan varsa tanıdık söyle yani.
1: Şu anda yok da o tarafa gidecek olan bir arkadaş var. He. O zaman oradan şey yapacağım yani, söyleyeceğim. Oradan da dinlerler, oradan da mutlaka istek isterler.
0: Evet.
1: Belki de duymamışlardır ama yeni yeni.
0: Yok daha yeni zaten. Duymadı. Daha dün mü aynen, ne? Dün gittim evet, geldim işte. Dün
1: hayırlısı öyle olsun inşallah kardeşim.
0: Aynen öyle.
1: Farkındayım. Allah hayırlara vesile etsin ya.
0: Amin amin. Şükür vallahi ya. Koşturuyoruz işte. Boş boş mu? Dolu dolu mu artık bilmiyoruz.
1: Eyvallah. Beni unuttun galiba sanırsam.
0: Vallahi unutmadım ben seni ya. Ararsın
1: vallahi
0: dedim zaten.
1: Aynen.
0: Vallahi. Ha, ama o 8'dekini unuttum he vallahi.
1: Evet. Olsun canım sağ ol.
0: Vallahi.
1: Kardeşim.
0: Gitti yani. Ha.
1: Sen gönlün kalbi güzel bir insansın. Önemli olan biz birbirimizi unutmayalım. Sen gerçekten benim için değerli, kıymetli, sevilen bir arkadaşsın.
0: Eyvallah, Allah razı olsun.
1: Bir sıkıntı yok. Önemli olan zaten bizim dostluğumuz, arkadaşlığımız, abi kardeşliğimiz. Geri kalan olur gider Allah'ın izniyle. Sıkıntı yok.
0: Ya bana kimse balık yedirmiyor biliyor musun? Ondan unutkanlık başladı bende. Yaşlandım ya.
1: Evet.
0: Kimse demiyor ki gel kardeş balık yedireyim sana.
1: Hayır, inşallah kardeşim şuradan bir çıkayım. İzin günü inan bak şuna arayacağım seni.
0: Eyvallah.
1: Sen sakın bana deme ama bak benim işim var. Bak buradan herkes de duysun.
0: İyi de ne yapayım, işim varken işim var diyorum. Ben işim yok mu diyeyim.
1: O akşam babanın bahçeye gideceğiz. Allah nasip kısmet ederse, Allah izin verirse oturacağız. Hem bir Türk kahvesi içeceğiz, hem mafya sohbet edeceğiz. Hem bu defa hediyelerini ben kendi elimle.
0: Eyvallah.
1: Sana git diyorum, gitmiyorum. Numara da verdim, ara dedim, aramamış.
0: Ya abi işte unutuyorum. Babam bile unutkan
1: diyor. Hani nerede bu diyor radyocu arkadaşların.
0: Unutkanım, unutkan ben. Unutuyorum evet, ya. Bak yemek evet, yemedim evet, ha biliyor musun? Bir sabah kahvaltısıyla vallahi duruyorum.
1: Kardeşim benim ya. Ama şunu diyeceğim. Demek söylüyorum işte gene yarım kaldı da sen balık dedin ama sözüm olsun sana inan bak. Seni o kadar çok seviyorum ki bunu Allah biliyor. Gönlümü kalbimi
0: Allah razı
1: biliyor,
0: olsun sağ olasın.
1: Ha, bir de sizin memlekete şey gideceğim ya ben nasipse damat gideceğim ya ana hayırlısıyla. Eşimi de ablanı da yengeni de o kadar çok seviyorum ki bak inan şuna yalan söylüyorsa o Ankara'daki denizde boğulayım inşallah.
0: Ankara'da göl var ama. Ama denizi getireceğiz diyorlar orada biliyor musun sen? Aday olan diyor ki denizi getireceğiz Ankara'ya diyor.
1: İşte bana diyorlar senin gibi bir başkan gelmesi lazım buraya diyorlar da ancak deniz getirirsen sen getirirsin. Ben de bir düşünmem lazım dedim ne diyeyim.
0: Eyvallah. Deneriz baba, ya. Gölü deniz diye yuttururuz biliyorsun yani. Kemal Sunan filmlerinde var ya çok böyle. Gölü deniz.
1: Anladım.
0: Yani ne olacak?
1: Bunlar bizim tek öyle olduğumuz aynen. Kardeşim.
0: Evet.
1: Tufan ne demiştik?
0: Tufan Altaş. Tamam ben onu biliyorum evet, biliyorum tamam.
1: Aynen tamam baba. Bu şarkımız öncelikle biricik işime gelsin. Buradan beni duyuyor dinliyor onu çok seviyorum. Şaka maka bir yana. Allah nasip kısmet ederse izinde hasret özlem bitiyor.
0: Evet.
1: Bu şarkımız, bu parçamız bizi duyan, dinleyen tüm mahkum arkadaşlara, ailelerine, yakınlarına, Çağlar Başkan'dan sevgiler, saygılarla. Allah'a emanet ol, gecen iyi olsun.
0: Sen kardeşim, de Allah'a emanet, kendine iyi bak. Haftaya. Görüşürüz.
1: Sağ ol, var ol, Allah razı olsun.
0: Evet, devam ediyoruz. 20.45 son 15 dakikamız canlı bağlantılar için.

0: Ediyoruz, devam ediyoruz. Valla şarkıyı kesmek istemedim, o yüzden böyle bekledim yani. Şarkımızı da bitirmiş sayıldık ve devam edelim hattımızın ucuna. Kim geldi bakalım. Alo. Alo. Alo. Sesim geliyor mu? Abi. Böyle olmuyor ama ya. Şimdi o numarayı ben bir daha almasam almam değil mi ya? Cık, lütfen ya. Neyse devam edelim. Bakalım. Bakalım. Hatta kim var? Alo.
1: Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Hayırlı yayınlar abim.
0: Allah razı olsun. Hoş geldin.
1: Ben Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumu'na arıyorum abi. Adım Çağlar Bakırcı.
0: Evet. Çağlar Bakırcı.
1: Evet abi. Nasılsın? İyi misin abi?
0: İyiyim vallahi şükür. Sen nasılsın?
1: Şükür abi. Allah'ım da olsun. İyi olmaya çalışıyoruz abi.
0: Allah iyilik versin. Boş ver. Takma bir şeyler kafaya.
1: Abi müsaaden varsa ben eşimize, dostumuza, abimize, kardeşimize selamlar göndermek istiyorum.
0: Müsaade senin. Mikrofon sende.
1: Abim öncelikle E-tipi kapalı cezaevine yatan, B5 koğuşuna yatan Aslan abim Bülent Bakırcı'ya buradan çok çok selamlarımı gönderiyorum. Yanına koğuş, kader arkadaşlığı yaptı Yılmaz Arslan, Cem Oğuş, Can Oğuş, Emir abimiz, Namıder 52, Dalgası Seniz Herkes Kaptan. Bir de C7 koğuşuna yatan Onur Çatalbaş abimiz, Aykut Alekşi abimiz. Onlara da buradan çok çok selam olsun abi. Ayrıca Murat Muzaffer Bozit, Murat Bozit, Umut Bozit. Onlara da buradan çok çok selam olsun abi.
0: Evet.
1: Başka abim Çin'e açıkta yatan Fırat Kızıkay abime buradan çok çok selamlar olsun abi. Bir de Aydın açıkta yatan 1-4 koğuşundaki Sabır abime selam olsun. 2-17'den Tübeşen kardeşime, 2-9'dan Semih Çatalbaş abime selamlar olsun. Aleyküm Osman abi, abiye selam olsun. Osman abi selam olsun. Baran kardeşimize buradan çok çok selam olsun abi. Bir de Fuat Uluz abimize, Feyyat Balıkçı'ya, Ayas Taş'a, Murat Öze abi. Onlara da buradan çok çok selam gönderiyorum abi. Vallahi ismini unuttum varsa abi kusura bakmasın. Hakkını helal etsin. Bir de Nezir abiye çok çok selam olsun abi. Buradaki kardeşi Şahin'e de ona da çok çok selam olsun.
0: Evet.
1: Diyeceklerim bu kadar abi.
0: Bu kadar mı? Ne göndereceğiz onlara?
1: Onlara ne gönderelim abi? Ne gönderelim? Zalim Pele'ye gönderelim abi.
0: Kim söylesin?
1: Fark etmez abi. Sen seç ben abi. Senden olsun bu parça.
0: Zalim Felek. Tamamdır.
1: Aynen.
0: O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
1: Allah'a emanet abim. Hayırlı akşamlar.
0: Eyvallah.

Evet, Türkiye ve Söz saatlerimiz 20.50. Son canlı bağlantılar, gelmek isteyen buyursun gelsin. Sonra canlı yayınlar bittikten sonra arıyorsunuz, ben açmıyorum. Çünkü kontrolünüz gidiyor. O yüzden açmıyoruz. 21'den sonra canlı bağlantı alamıyorum maalesef. Evet, sizler ne yapıyorsunuz? 0532 686 78 37. 0532 686 78 37 WhatsApp'tan bizlere yazıyorsunuz. Sadece ve sadece WhatsApp üzerinden ulaşabiliyorsunuz bizlere. Bu arada bizlere mesaj yazarken lütfen ama lütfen isim soy ismi yazdıktan sonra bir virgül falan koyun. Çünkü arka arkaya isim yazıyorsunuz. Bazen soy ismini yazıyorsunuz, bazen yazmıyorsunuz. O anda okurken ortalık 56 oluyor. O yüzden size zahmet, atıyorum isim yazdınız, soy ismi yazdınız, sonra bir virgül koyun ya da nokta koyun, hiç fark etmez. Ayırdığınızı belli edin. Çünkü bazen öyle hızlı hızlı hemen okumaya çalışıyoruz. Bir bakmışın hangisi isim, hangisi soy isim, bilemiyoruz. Elimizden geldiği kadar hani isimleri hatırladıklarımız var. Onlara böyle şey yapıyoruz, hani düzeltmeye çalışıyoruz ama gelen mesajlar nasıl geldiyse o şekil okumaya çalışıyoruz yani. Nasıl geldiyse öyle. Yanlış yazıldıysa da aynı o şekil okumaya çalışıyoruz. Çünkü dediğim gibi bu düzeltmeyi sizlerin yapması lazım. Evet, 20.51 varsa canlı yayına gelmek isteyen buyursun gelsin. Yoksa

0: Evet, devam edelim hemen şöyle canlı bağlantılarla, çünkü az kaldı. Canlı bağlantıya gelmek isteyen buyursun gelsin ve bakalım hatta kim var. Alo.
1: Selamünaleyküm, kolay gelsin abi.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
1: Abi ben Savaş Kalbitaş.
0: Evet Savaş, hoş geldin.
1: Abi ben hoş bulduk. Beyt Hocan abim adına konuşmak istiyorum abi.
0: Evet.
1: Beyt Hocan abimden E9 koğuşuna, arkadaşlarına selam olsun. Ercan Uzun, Birtan Yılmaz, Muhittin, Emre Ekiz, Ziya Ateş, Hüseyin Tutugan, C1'de bulunan Hulusi Mehmet Koç, Ferhat Aydın dayım, Vedat Aydın'dan Umut Aydın'a, Burak İrtem, Onur İrtem, bu kadar abi. Bir de açık cezaevinde bulunan Yavuz Yaman ve Ulaş Tekeş abime, evet, çok çok saygılar ve sevgiler.
0: Eyvallah, ne göndereceğiz?
1: Abi Hece Erdem'den Hücreme Güneş Doğmuyor şarkısını abi gönderelim.
0: Bir dakika, Hece Erdem.
1: Evet abi, Hücreme Güneş Doğmuyor.
0: Hücreme Güneş Doğmuyor. Tamam.
1: Ve beni tanıyan herkese selam olsun.
0: Eyvallah, bu kadar mı?
1: Kapalı cezaevinde bulunan, açık cezaevinde bulunanlara selam olsun abi.
0: Aleyküm selam diyelim, bu kadar mı?
1: Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Tamam abi, görüşürüz abi.

Evet, varsa gelen gelsin hemen. Bekliyorum, yoksa mesajla devam edeceğim ve şarkısını hemen göndereceğim. Evet, varsa gelmek isteyen buyursun gelsin. Yoksa gidiyor.

Evet, mesajlarla devam ediyoruz artık. Öncelikle selamın aleyküm. Aydın E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan Yıldırım Kiptay'ım. Çin'e L-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan Aslan suç ortağım Yiğitcan Kip kardeşime. A14 koğuşunda kader birliği yaptığım abilerim, kardeşlerim. İlker Çolak, Şirav Bulut, Yusuf Aras, Batuhan Balcı, Çağlar Dündar, Mehmet Emin Üzmez, Berk Ocakbaşı ve tüm A14 koğuşuna herkese çok çok selamlar. Sözü 7 iklim değişir, bu kaide değişmez. Sahalara kar düşse bile ihanete af düşmez. Enver Yılmaz'dan hakim idam vermiş gibi şarkısını tüm kader mahkumlarına armağan ediyorum demişler. O güzel parçaya yer vereceğiz şimdi. Hazırsanız. Aydın E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan Yıldırım Kiptay'ım. Çin'e L-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan Aslan kardeşim suç ortağım demiş. Böyle şeyler yazmayın ama. Yiğitcan Kip kardeşime. A14 koğuşunda kader birliği yaptığım abilerim, kardeşlerim İlker Çolak, Çırav Bulut, Yusuf Aras, Batuhan Balcı, Çağlar Dündar, Mehmet Emin Üzmez, Berk Ocakbaşı ve tüm A14 koğuşuna herkese çok çok selamlar demişler. Canlı bağlantılarımız bitti maalesef. Bu güzel parça onlar için geliyor. Haydi bakalım.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Canlı bağlantılarımız bitti maalesef. Hani boş yere arama yapmayın sizlerden ricamız. Evet, canlı bağlantılarımız bitti. Sadece ve sadece gelen mesajlarla devam edeceğiz. Haberiniz olsun. Evet, Türkiye Vesio saatleri 21 oldu. Radyolarımızı yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Hemen bakalım şöyle bir sıradaki mesaja.

Evet, sıradaki mesajımız ne demişler bakalım. D18 koğuşundan Hakan Saçan'a, kardeşi Alper'den selam olsun demiş. D18 koğuşunda Hakan Saçan'a özellikle ama özellikle kardeşi Alper'den selam olsun denmiş. Güzel bir parça istemişler Musa Eroğlu'ndan. Onu göndereceğiz. Hakan Saçan'a özellikle bu güzel parça gelecek. Kimden gelecek? Alper'den özellikle. Kardeşi Alper'den selam olsun demişler. Kız hava özleme. D18 koğuşundan Hakan Saçan için bu güzel parçayı dinliyoruz. Arkasından yine buradayız. Haydi bakalım. Alper'den özellikle ama özellikle kardeşi Alper'den D18 koğuşunda yatan Hakan Saçan'a çok çok selamları var. Haydi bakalım, bu parça ona geliyor.

Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. 21.07 yaptık Türkiye Vestio saatlerini ve hemen şöyle sıradaki mesajımızla devam edelim. K3 koğuşunda bulunan canımız Nerol Arslan için bir şarkı rica ediyoruz. Mesafeler kalplere engel değil. Dualarımız her zaman seninle. Kadir Alparslan'dan Nerol ve koğuş arkadaşlarına armağanımız olsun demişler. Güzel bir parça istemişler. Linet'ten o güzel parçaya yer vereceğiz.

Özellikle ama özellikle Nerol Arslan'a ve koğuş arkadaşlarına, Kadir Alparslan'dan geliyor bu güzel parçamız. K3 koğuşunda bulunan canımız Nerol Arslan için bir şarkı rica ediyoruz demişler. Mesafeler kalplere engel değil. Dualarımız her zaman seninle. Kadir Alparslan'dan Nerol ve koğuş arkadaşlarına armağanımız olsun demişler. Hemen o güzel parçaya yer verelim. Haydi bakalım.

Evet, şöyle sıradaki mesajımıza bakalım. Aydın E-tipi kapalı cezaevi B10 koğuşunda yatmakta olan Aslan Kocam Yusuf Bagana'ya. Bugün bizim ilk evlilik yıldönümümüz. Her ne kadar ayrı olsak da kalbim hep aynı yerde. Hep sende. Sen benim ilk aşkım, tek sevdam. Hayatımdaki en güzel hikayesin. Sakın kendini üzme. Güzel günlerimiz elbet gelecek. Baktığım yerde olmasam bile gözümün daldığı her yerdesin. Sevdiğim. Seni çok ama çok seviyorum. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun. Nice güzel yıllarımız olsun demiş değerli dinleyicimiz. Güzel bir de parça istemişler. Parçamızı ayarlayalım hemen. Değil mi? Biz de IFM ailesi olarak evlilik yıldönümünüzü enişten dileklerimizle kutluyoruz. Özellikle ama özellikle Aydın E-tipi kapalı cezaevi B10 koğuşunda yatmakta

Evet, Türkiye Vesio saatimiz 21.18. Sizler ne yapıyorsunuz? 0532 686 7837. WhatsApp'tan bizlere ulaşıyorsunuz. WhatsApp üstünden bizlere yazabilirsiniz. Ve bakalım hemen sıradaki mesaja. Nazilli Eğitimi kapalı cezaevinde yatmakta olan B2 koğuşunda bulunan amcaoğlum Oğuz Kanar'a, E5 koğuşundaki dostum Onur Yazıcı'ya, C10 koğuşunda bulunan dostum Umut Gölge'ye ve abim Göksel Akyüz'e, ayrıyetten bütün kader mahkumlarına selam olsun. Göksel abi, selamını aldım. Aleyküm selam. Allah'a emanet olun. Oğuz'un gözlerinden öperim demişler. Bir de şöyle söz yazmışlar. Güneşin sözü var, size de doğacak elbet bir gün demişler ve güzel bir parça

istemişler. Evet, şöyle hemen şarkısını bir ayarlayalım. Onun hemen sonrasında mesajımızı okuyup gönderelim. Evet, şöyle hemen mesajımızı bir daha okuyalım ve şarkılarını gönderelim. Nazilli Etipi kapalı cezaevinde yatmakta olan B2 koğuşunda bulunan amcaoğlum Oğuz Kanar'a, E5 koğuşundaki dostum Onur Yazıcı'ya, C10 koğuşunda bulunan dostum Umut Gölge'ye ve abim Göksel Akyüz'e, ayrıyetten bütün kader mahkumlarına selam olsun. Göksel abi, selamını aldım. Aleyküm selam. Allah'a emanet olun. Oğuz'un gözlerinden öperim demişler. Güneşin sözü var, size de doğacak elbet bir gün demişler ve güzel bir parça istemişler. Hep birlikte dinliyoruz. Haydi bakalım.

sıradaki mesajda devam edelim. Öncelikle selamun aleyküm. Ben Nazilli Açık Cezaevinden izne çıkan Ferhat Uyanık. Başta amcam Veysi Uyanık'a ve Aydın Kapalı Cezaevinde yatmakta olan yeğenim Semih Bagana'ya ve kardeşim Muhammed Toka'ya. Nazilli Açık Cezaevinde bulunan Murat Bayram, Hacı Muro abime, Devrem Serhat Bora yani Çoban Çiko'ya, Yusuf Çeli'ye çok selamlar olsun. Serhat Bora'nın D15'te bulunan kardeşimiz Medet Aydın'a çok selamı var. Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısını armağan ediyorum demişler.

Evet, şöyle şarkımızı ayarladık. Mesajımızı bir üstünden geçip hemen şarkılarını gönderelim. Öncelikle selamun aleyküm. Ben Nazilli Açık Cezaevinden izne çıkan Ferhat Uyanık. Başta amcam Veysi Uyanık ve Aydın kapalı cezaevinde yatmakta olan yeğenim Semih Bagana ve kardeşim Muhammed Tokaya. Nazilli Açık Cezaevinde bulunan Murat Bayram Hacı Mur abime, devrem Serhat Bora'ya, yani demiş Çoban Çiko'ya, Yusuf Çeli'ye çok selamlar olsun. Serhat Bora'nın D15'te bulunan kardeşimiz Medet Aydın'a çok selamı var. Ferhat Tunç'tan bu parça onlara özellikle geliyor. Hep birlikte dinliyoruz. Haydi bakalım.

Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. Şöyle bakalım hemen sıradaki mesajımıza. Evet, sıradaki mesajımız Yasin Yazıcı'dan geliyor. Özellikle Yasin Yazıcı'dan. Nazilli Eğitimi Kapalı Cezaevi E5 koğuşunda bulunan aslan abim Onur Yazıcı, kral abim Ömer Baysan, namı değer abim demiş Hakan Seçen, aslan dayım Hilmi Ceylan, Çağlar Çevik abime, Rafet Koca Eski, Kaan Karakoyun, Mevlam Çam, Bahtiyarı Çelik, Nevzat Yıldız, Gencay Nazlım, Yasin Kızılyer, Onur Kösem, B2 koğuşunda yatan Oğuz Kanar, C10 koğuşunda yatan dostum Serkan Karataya, Umut Gölge'ye, Ahmet Kızıltaş'a ve Ümit Dumanoğlu abim ve Sattan Buğcu'ya ve tüm kader mahkumlarına selam olsun demiş Yasin Yazıcı. Bu arada dediğim gibi lütfen ama lütfen bakın burada işte karışıyor. Mesela isim ve soy ismi yazdığında Yasin sana zahmet virgül koy isim ve soy isimden sonra. Çünkü isimler ve soy isimler karıştı mı olmuyor işte. Bir anda gitti mi gidiyor. Düzeltemiyoruz da. O yüzden size zahmet isim ve soy ismi böyle yazanlar mesela yazdı. İsim soy isim virgül isim soy isim virgül şeklinde yazarsanız isim misim karışmaz. Çok da güzel olur. Nazilli Eğitimi Kapalı Cezaevi E5 koğuşunda bulunan aslan abim Onur Yazıcı, kral abim Ömer Baysan, namı değer abim Hakan Seçen, aslan dayım Hilmi Ceylan, Çağlar Çevik abime, Rafet Koca Eski, Kaan Karakoyun, Mevlam Çam, Bahtiyarı Çelik, Nevzat Yıldız, Gencay Nazlım, Yasin Kızılyer, Onur Kösem, B2 koğuşunda yatan Oğuz Kanar, C10 koğuşunda yatan dostum Serkan Karataya, Umut Gölge'ye, Ahmet Kızıltaş'a ve Ümit Dumanoğlu abim ve Sattam Buğcu'ya ve ayrıca tüm kader mahkumlarına selam olsun demişler. Bir de parça istemişler, o parçayı da göndereceğiz değil mi? Haydi bakalım hemen şu güzel parçayı dinleyelim. Özellikle ama özellikle bu saydığımız isimlere Yasin Yazıcı'dan geliyor. Haberiniz olsun. Haydi bakalım. Güzel bir parça istemişler. Adanalı Ayhan gönderelim. Geldi.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye ve Stüdyo saatlerimiz 21.38 oldu. Radyolarımızı yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Evet. D2'de yatan Serkan Uslu. Kardeşinden değerli abim Celal Önler'e gelsin demişler. D2'de yatan Serkan Uslu. Kardeşinden değerli abim Celal Önler'e gelsin demişler. Güzel bir parça istemişler. Onu bir gönderelim, arkasından buradayız.

Evet, Arıza Show tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye ve Stüdyo saatlerimiz 21.44 oldu. Radyolarımızı yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bu arada 0532 686 7837'den bizlere WhatsApp yoluyla ulaşma imkanına sahipsiniz. Bilginiz olsun. Ve devam ediyoruz. Bu arada tüm Muğla'da 107.8'de yayındayız. Bilginiz olsun. Muğla'da ve ilçelerinde 107.8 frekansında yayındayız. Aydın ve ilçelerinde 100.5'te yayındayız. Haberiniz olsun. Hani bunları hatırlatmıyorum ama biz her yerde yayındayız. Merak etmeyin yani. Evet. Yine güzel bir parça istenmiş. Bu güzel parçamız özellikle ama özellikle. Medine demiş ki, canımdan çok sevdiğim bir tanecik anneme. Özellikle canımdan çok sevdiğim anneme gelsin demiş. Medine'den annesi Sıdıka Hanım'a özellikle geliyor. Onu çok seviyorum demiş. Biz de hemen istedikleri parçayı gönderelim. Arkasından yine buradayız.

Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Türkiye Vesio saatleri 21.51 yaptık ve birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Ve sıradaki mesajımızla devam edelim bakalım. İyi akşamlar. Ben Nazilli'den Hızır. Ahmet Kaya Şafak türküsü parçası. Nazilli kapalı cezaevinde yatan hayatımın anlamı Aynur ve arkadaşı Deniz Aksu ve arkadaşlarına Savaş Aksu ve arkadaşlarına Emin Başboğa ve arkadaşlarına Berkan Altın, Rıdvan Sıcakyüz, Melih Kartal, Mustafa Kilercioğlu, Halil İbrahim Ot, Serkan Ertem, Sattam, Yavuz Çoban ve beni tanıyan herkese gelsin demişler. Güzel bir parça istemişler. O güzel parçamıza yer vereceğiz şimdi. Evet. Özellikle ama özellikle Nazilli'den Hızır'dan geliyor. Nazilli kapalı cezaevinde yatan hayatımın anlamı. Aynur ve arkadaşı Deniz Aksu ve arkadaşlarına Savaş Aksu ve arkadaşlarına Emin Başboğa ve arkadaşlarına Berkan Altın, Rıdvan Sıcakyüz, Melik Kartal, Mustafa Kilercioğlu, Halil İbrahim Ot, Serkan Ertem, Sattam, Yavuz Çoban ve beni tanıyan herkese demişler. Hemen gönderelim o güzel parçayı. Haydi bakalım.

Kaç zamandır yüzüm tıraşlı, gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim, kulağım kirişte. Ölümü özledim anne, yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke, yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeye armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, usulca açılıverdi yanağımda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın.

Yani benim güzel annem, Alaşafağında ülkemin, yıldız uçurmak varken, oturup yıldızlar içinde, kendi buruk kanımı içtim. Ne garip duyguşu ölmek, öptüğüm kızlar geliyor aklıma, bir açıklaması vardır elbette. Geride, masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp koklayacaktım. Belki bir ömür taşıyacaktım koynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim.

Güzel ile devam ediyor. Radyolarımızı yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Vallahi güzel bir Tufan Altaş yorumu sonrası Hüseyin Kağıt geliyor. Bizim köyü çevirdiler Maraş'a. Haydi bakalım. Geldi.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. 22.13 yaptık Türkiye ve stüdyo saatlerini. Bu arada listeden artık çalmaya başlayalım şöyle. Bu arada Eyüp Han Gurbet Başıma demişler ama öyle bir şarkı maalesef ama maalesef çıkmıyor. Bir tane ben onların yerine seçtim bir parça. Şu parça ilk şarkı olarak gelsin. Onun hemen sonrasında Enver Yılmaz.

Yar, ben sensiz kaldım ya. Ben çaresizim. Ben yalnız kaldım ya. Ben bitmişim. Ben şimdi yapayalnızım. Dört duvarlar sarmış bedenimi. Çocuklarım, yavrularım, anam babam. Perişanım ben. Sahile vurmuş balina misali. Ne kuma çıkabiliyorum, ne denize dönebiliyorum.

Birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Sizlerin seçmiş olduğu şarkılarla ve sırada ne var? Uygar Doğanay gelecek kulaklarınıza. Hiç güler mi derdi olan? Onun hemen sonrasında bir mesajımız. Sonrasında yine listeyle devam ediyoruz. Haydi bakalım.

Evet, birliktelim üstün güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye ve SEO saatlerimizi 22.32 yaptık. Değil mi? Devam ediyoruz. Evet, sıradaki mesajımıza hemen şöyle bir bakalım. Gökhan, canımın canı. Değil bugün, her gün seninleyim. Baktığın yer değil, aldığın nefesteyim. Bugün değilse elbet bir gün aslanım. Ailemiz Zeynep Güzel, İsmail Güzel ve Ecem Orhan'la sevgilerle demişler. Aydın E-tipi kapalı cezaevi B10 koğuşunda yatan Gökhan Güzel'e, ömrü Ecem Orhan'dan güzel bir parça istemiş Soner Arıca'dan. Özellikle ama özellikle bu güzel parçamız Aydın E-tipi kapalı cezaevi B10 koğuşunda yatan Gökhan Güzel'e, ömrü Ecem Orhan'dan armağan olacak. Hemen şarkısını şöyle ayarlayalım.

Evet, şöyle mesajını da hemen bir tekrarlayalım bakalım. Gökhan, canımın canı. Değil bugün, her gün seninleyim. Baktığın yer değil, aldığın nefesteyim. Bugün değilse elbet bir gün aslanım. Ailemiz Zeynep Güzel, İsmail Güzel ve Ecem Orhan'dan sevgilerle demişler. Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevi B10 koğuşunda yatan Gökhan Güzel'e ömrü Ecem Orhan'dan geliyor bu güzel parça. Hep birlikte dinleyelim. Haydi bakalım.

Evet, birlikteliğimizde Türkiye ve Söz Saatlerini 22.39 yaptık. Ben yine şöyle güzel bir parça göndereyim sizlere. Güzel bir bozlak gelecek. Ne karaymış şu anlamın yazısı, değil mi? Bir dinleyelim bakalım bir genç kardeşimizden. Haydi bakalım.

adını yazdım en başa. İntikamım kalmaz kışa. Var sen 3 gün daha yaşa.

Bilirsin be güzelim. Söylerdim sana, gözlerimi anlatırdım sevdamı. Sen söz konusu olunca, sevdamız söz konusu olunca bir Allah'ım, bir sen ve bir de ben olurdum. Ama sevdam unutma, aslan gibi yüreğim var. Salsınlar belalar üstüme, fark etmez. Hesabını göreceğim, defterini de göreceğim herkesin. Bunu bil ki seni çok seviyorum.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
0: IFM Reklam.

Seni o kadar çok severken seni kaybetmek ne demek biliyor musun? Yüreğimdesin, içimdesin. Hasretimdesin sevda çiçeğim. Sevdanın acısını özledim, sevdanın acısını özledim. Karşıma sen çıktın. Sevdanın acısını özledim. Sevda çiçeğim, sevda çiçeğim, sevda çiçeğim.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Lider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne varsa

IFM reklam. Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne varsa

yerden yıkılır ve kahrolurum. Düşerim dillere, rezil olurum. Sanma, sanma sensiz ben. Sanma sensiz ben bir tek gün mutlu olurum sevdiğim. Yalvarırım sevdiğim, yalvarırım.

IFM Reklam. Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne

0: Aydın.tr. Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: IFM Reklam.

IFM Reklam. Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne varsa konuşmak, alışılmışın dışına çıkmak ve pazartesiye farklı bir pencereden bakmak için dinlemede kalın. Canlı dinlemek için www.ifm.com.tr. IFM Reklam.

0: Hay FM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında Ay FM 100.5'te. İnsana dair ne varsa

Yar, ben sensiz kaldım ya. Ben çaresizim. Ben yalnız kaldım ya. Ben bitmişim. Ben şimdi yapayalnızım. Dört duvarlar sarmış bedenimi. Çocuklarım, yavrularım, anam babam. Perişanım ben. Sahile vurmuş balina misali. Ne kuma çıkabiliyorum, ne denize dönebiliyorum.

IFM Reklam. Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne varsa konuşmak, alışılmışın dışına çıkmak ve pazartesiye farklı bir pencereden bakmak için dinlemede kalın. Canlı dinlemek için www.ifm.com.tr IFM Reklam.

adını yazdım en başa. İntikamım kalmaz kışa. Var sen 3 gün daha yaşa. Mermi sıkmam.

aslan gibi yüreğim var. Salsınlar belalar üstüne, fark etmez. Hesabını göreceğim, defterini de göreceğim herkesin. Bunu bil ki seni çok seviyorum. Sen benim dünyam, sen benim nefesim ve sen benim her şeyim. Ve öyle kalacaksın. Seni çok seviyorum lan.

Seni o kadar çok severken seni kaybetmek ne demek biliyor musun? Yüreğimdesin, içindesin. Hasretindesin sevda çiçeğim. Sevdanın acısını özledim, sevdanın acısını özledim. Karşıma sen çıktın. Sevdanın acısını özledim. Sevda çiçeğim, sevda çiçeğim, sevda çiçeğim.